0: Sağlık'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
1: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd alemlerin Rabbi Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimize, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Sevgili kardeşlerim, hicretin 8. yılıydı. İslam ordusu Suriye topraklarında Mute Ovası'ndaydı. Bizans'ın dev ordusuyla karşı karşıyaydı. İnsanlık tarihinde eşine az rastlanır bir savaş veriliyordu. 3000 kişilik İslam ordusu 200.000 kişilik Bizans ordusuyla savaşıyordu. Bu tablo akılları zorlayan bir tabloydu. 3000 İslam evladı bunu nasıl göze alabiliyordu? Bu denli korkusuzluğun arkasında yatan neydi? Hangi bağına hangi anlamlar vardı? 200.000 kişilik bir ordunun üzerine yürümek, ölümün üzerine yürümek olduğu çok belliydi. Ölümü bu denli hafife almak ya da ölmeyi ciddi bir olgu olarak görmemek nasıl mümkün olabiliyordu? Daha da ilerisi vardı. Ölüme seve seve gitmek vardı. Ölüme güle oynaya gitmek vardı. Ölüme hoş geldin, safalar getirdin diyen bu İslam erleri varoluşun sırrına erenlerdi. Hayatın ve ölümün anlamını kavrayanlardı. Yaşadıkları şu dünya nasıl gerçekse, onlar ahiret hayatının da aynen bir gerçek olduğunu yakinen bilirlerdi. Yakinen inanırlardı. Onların imanı yakini imandı. Yakini imanın dereceleri vardı. Önce ilmel yakin vardı. Sonra aynel yakin vardı. Daha sonra hakkal yakin vardı. Önce ilmel yakin olurdu. Kesin bir bilgiye dayanarak iman etmek vardı. Kalplerin o bilgiden zerrece şüpheleri olmazdı. O bilgi vahiydi. Rabbani bilgiydi. Rahman-ı Rahim'in Resulüne vahiy yoluyla bildirmesiydi. Ayetlerdi, surelerdi. İştenlikle iman eden mümin ayetlerin iklimine yürürdü. Ayetlerin inşa ettiği peygamber ikliminde olurdu. İman etmenin somut halini peygamberde görürdü. Tedricen Rabbani iklimin insan olurdu. Bu hal, bu gayret aynel yakine doğru yürümekti. Varoluş sırrını, imanın iklimini gözlerle görür boyutlara ulaşmak olurdu. Artık bilgiden öte bir atmosfere geçmiş olurdu. Hazreti Ali Efendimiz öyle diyordu: ben ahiret alemini görsem yakinimde bir değişiklik olmaz. Onlar yakin bilgiyi hayat halinde yaşıyorlardı. Ayetler hayatın esasları oluyordu. Ayetlerse bu dünyayı ve öbür dünyayı tam bir gerçeklik çerçevesinde öğretiyordu. Biz ona şöyle diyorduk: bu hayatı yaşarken ahiretten dünyaya bakarak yaşamak vardı. Sözler, davranışlar, hareketler yarın önümüze getirilecekti. Onlardan hesap istenecekti. Hayatın her karesinden hesap vermek vardı. O zaman bütün hallere öbür dünyada nasıl karşılık bulacak diye bakmak gerçeği vardı. Hayatı yaşarken bu açıdan ahiretten dünyaya bakarak yaşamak gerekiyordu. Ahireti görür gibi yaşamak.

Hazreti Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anh, İslam ordusuyla İran üzerine yürürken İran ordu komutanına yazdığı mektubunda, "Sizin dünyayı sevdiğiniz kadar ahireti seven bir orduyla geliyorum," diyordu. Bir de hakkal yakin vardı. Hakikati duya duya yaşamak vardı. Hakikati bütün varlığında duymak vardı. Enfal suresinin 2. ayetinde, "Onlar öyle müminlerdir ki Allah zikredildiği zaman kalpleri titrer." Allah'ın ayetleri okunduğunda imanları dalga dalga büyür ve onlar sadece Rablerine dayanırlar, Rablerine güvenirler. Hazreti İbrahim aleyhisselam Nemrut tarafından dağlar misali ateşlere atılıyordu. Hazreti İbrahim aleyhisselam ateşlere atılırken, "O ne güzel vekildir, o ne güzel yardımcıdır, o ne güzel Mevla'dır," diyordu. Onlar imanın etkin gücüyle perdeleri kaldırıyor, hakikatin iklimine giriyorlardı. Onlar müminlerdi. Onlar güzel müminlerdi. Onlar en güzel müminlerdi. Onlar peygamber ikliminin has talebeleriydi. Mute Ovası'nda destan yazılıyordu. İslam erleri tam bir destan yazıyorlardı. Hazreti Zeyd bin Harise radıyallahu anh şehit düşüyordu. Hazreti Cafer bin Ebu Talip şehit düşüyordu. Üçüncü komutan İslam şairi Hazreti Abdullah bin Revaha radıyallahu anh da şehitler kervanına katılıyordu. Hazreti Abdullah şehit düşerken sancakta yere düşüyordu. Sancağı süratle geliyor, Hazreti Sabit bin Akran bin Salebe bin Adi bin Eclan el-Bevli el-Ensari alıyordu. Hazreti Sabit yüksek sesle, "Ey Müslümanlar, içinizden birini kendinize kumandan seçin," diyordu. "Müminler seni seçtik," diyorlardı. Hazreti Sabit Halid bin Velid'e bakarak, "Ey Halid, al şu sancağı," diyordu. Hazreti Halid bin Velid ise, "Ben bu sancağı alamam. Sen buna benden daha layıksın. Çünkü hem daha yaşlısın hem de Bedir Savaşı'nda bulunanlardansın," diyordu. Hazreti Sabit radıyallahu anh, "Al sancağı ey Halid. Vallahi ben onu sana vermek için aldım," diyordu. Hazreti Halid radıyallahu anh sancağı alıyordu. O bir askeri daha iyiydi. Müminler bu denli azken bir zafer elde etmeleri mümkün değildi. Onun hedefi İslam ordusunu zaafa uğratmamaktı. Büyük kayıplar verdirmemekti. Bunu başardığında aslında bir zafer elde etmiş olurdu. Bizans ordusu İslam ordusundan 60 kat daha büyüktü. Hazreti Halid bin Velid radıyallahu anh akşama kadar ordusuna zayiat verdirmeden savaşıyordu. Akşam iki orduda geri çekiliyordu, istirahat ediliyordu. Hazreti Halid yeni bir taktik geliştiriyordu. Sağ cephedeki askerlerini sol cepheye alıyordu. Sol cephedeki askerlerini de sağ cepheye alıyordu. Önde savaşan askerlerini arkaya, arkadaki askerlerini de ön safa getiriyordu. Böyle bir taktikle sabah iki ordu taarruza başlıyordu. Bizans ordusu yeni yüzlerle karşı karşıya gelince Müslümanlara takviye güçlerin geldiği zahabına kapıldılar. Müslümanlarsa ardı ardına saldırı gerçekleştiriyorlardı. Düşman ordusunda bir zafiyet oluştu. Bir dağınıklığa uğruyorlardı. Hazreti Halid bin Velid saldırıları durduruyor ve yavaş yavaş ordusunu geri çekiyordu. İslam erlerinden ciddi kayıplar vermeden geri çekilmeyi başarıyordu. Ancak İslam ordusundan 12 mümin şehit düşüyordu. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam Medine'de mescidindeydi. Rahman-ı Rahim olan Rabbimiz zaman ve mekan perdelerini kaldırıyor, Mute Ovası'nda olup bitenleri görmesini murat ediyordu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam mescidinin minberinde savaşı gözleri yaşlı bir şekilde izliyor ve ashabına anlatıyordu.
arkadaşlarınız düşmanla muhabereye tutuştular. Zeyd bin Harise şehit oldu dedi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam, Allah'ım Zeyd'i bağışla, günahlarını affeyle diye dua etti. Ashab-ı kiramına döndü. Siz de onun için bağışlanma talebinde bulunun buyurdu. Sonra da Zeyd'in cenaze namazını kıldırdı. Mescid-i Nebevi'de bulunan sahabe-i kiram Peygamber Efendimiz'i pür dikkat takip ediyorlardı. Efendimiz aleyhissalatü vesselam şimdi sancağı Cafer aldı. Düşmana şiddetle saldırdı. O da şehit oldu buyurdu. Ve Allah'ım Cafer'i bağışla, Allah'ım Cafer'in günahlarını affeyle diye dua etti. Ayrıca sahabesine Cafer için bağışlanmadığına duada, niyazda bulunmalarını beyan buyurdu. Peygamber Efendimiz Hazreti Cafer'i anlatırken cenneti âlâda ona kanatlar ihsan edildiğini ve bir o yana bir bu yana uçtuğunu açıklıyordu. Peygamber Efendimiz daha sonra Hazreti Abdullah bin Revaha'nın şehit olduğunu, sonra da sancağı Halid bin Velid'in aldığını anlatıyor. Allah'ım o senin kılıçlarından bir kılıçtır. Sen ona yardımcı olursan dedi. Gözleri savaş meydanına dönük olduğu halde işte şimdi tandır iyice kızıştı buyurdu. Ve mübarek sözleriyle savaşın en çetin devresinin başladığını anlatıyordu. Mute Ovası'ndan Medine'ye geliyorlardı. İslam ordusu dev bir orduyla savaşıyor, büyük kahramanlıklar gösteriyor, destanlar yazıyor ve şimdi Medine'ye dönüyordu. Peygamber Efendimiz mescitten Hazreti Cafer'in evine geliyordu. Hazreti Cafer'in eşi Esma binti Ümeys Peygamber Efendimiz'i saygıyla, sevgiyle karşılıyordu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam melundu, mahzundu. Esma hatun, ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Seni üzüntülü görüyorum, ne oldu diye sordu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Hazreti Cafer'in çocuklarını istedi. Çocukları koşarak geldiler. Alemlere rahmet olan Efendimiz çocukları bağrına basıyor, seviyor, öpüyor, başlarını okşuyordu. Bir yandan da sessiz sessiz ağlıyordu. Gözyaşlarına engel olamıyordu. Esma Hatun daha bir şaşırıyordu. Anam babam sana feda olsun ey Allah'ın Resulü. Seni son derece üzüntülü görüyorum. Yoksa sana kötü bir haber mi ulaştı deyince Efendimiz aleyhissalatü vesselam, Cafer bugün şehit oldu. Esma Hatun çığlık attı ve hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Komşu kadınlar da koşarak geldiler. Esma Hatun'un acısına ortak oldular. Hazreti Cafer'in büyük oğlu Abdullah şöyle diyordu. Resulullah benim ve kardeşimin başını okşarken ben onun yüzüne bakıyordum. Gözlerinden süzülen yaşlar sakalına akıyor, üzerimize damlıyordu. Peygamber Efendimiz daha sonra kendi hane isadetine gidiyordu. Annelerimize ve kızı Fatıma'sına Cafer'in ailesi için yemek hazırlamalarını, onları yalnız bırakmamalarını beyan buyuruyordu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Mescid-i Nebevi'ye gelirken yolda Hazreti Cafer'in küçük kızı Zeynep'i görüyor. Zeynep'in boynu bükük, mahzundu. Zeynep'i kucaklıyor, gözlerinden yaşlar dökülüyordu. Hazreti Sa'd bin Ubayde Peygamber Efendimiz'i ağlıyor görünce niçin ağladığını soruyordu. Efendimiz'in cevabı ise bu sevgilinin sevgilisine özlemidir buyuruyordu. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.

0: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
1: Resul haz duyardı gece kalkmaktan, Hakk'ın huzurunda fazla kalmaktan. Ayaklar şişerdi namaz kılmaktan. Yazık bana, yazık, aykırı gittim. Onun sünnetini çok ihmal ettim. Kolay mı sanırsın nefisle savaş? Günlerce evinde kaynamazdı aş. Açlıktan karnına bağlıyordu taş. O bir peygamberken böyle yaşardı. İşte bu sebeple zoru başardı. Dağlar altın olup arz etti kendin. Elinin tersiyle reddeden sendin. Allah büyük vekil, o yeter derdin. Onlara gösterdin yücelik neymiş? Soyluluk, ululuk, cücelik neymiş? Yaşadığı hayat, çektiği çile, zühdünün delili sayılsa bile, hepsini anlatmak gelmez ki dile. Fakirlik övüncüm diyebilene, belalar bal olur yiyebilene. Vahdet sarayına mahrem olanın, İlhamını daim arştan alanın, hatrına dünya yaratılanın, Hak'tan başkasına meyli mi olur? O en büyük hazzı kullukta bulur. Hazreti Muhammed Hakk'ın sesidir. Her iki dünyanın efendisidir. Arap, Acem onun bir bendesidir. Zaman o gül gibi gül görmüş değil, sen de o güzelin önünde eğil. Sevgili peygamber gerek duyarsa, emreder veyahut yasak koyarsa, demek ki kabulüm bana uyarsa, ister evet desin, isterse hayır, elbette hepsinde vardır bir hayır. Hakk'ın Habibidir, dertlere derman, şefaat yetkisi elinde ferman, imdada yetişir dilediği an, mahşeri andıkça sarar bir sızı, kurbanın olayım, unutma bizi. İnsanları davet etti Allah'a, kulluk etmesinler başka ilaha, sapmasınlar küfre, şirke bir daha. Ona sarılanlar güvenliktedir. Her iki dünyada esenliktedir. Bütün nebilerden üstündür el-Hak. Bir başka özenle yaratmıştı Hak. Hele bir ilmine, keremine bak. Onun kemaline eren olmadı. Daha öylesini gören olmadı. Bütün nebilerin sensin ulusu, İrfan denizinden avuç dolusu, kerem sağnağından bir tek yudum su, istiyorlar senden ya Resulallah, sunuver, kansınlar elhamdülillah. Görmemiştir varsa feleğin gözü, duymamıştır asla böyle bir sözü, sen ilmin kaynağı, hikmetin özü, diğerleri ancak nokta gibidir, 3-5 harekeden sade biridir. Siret ve sureti tamam olunca, nebiler fihristi hitam bulunca, en sonra o geldi vakit dolunca, arınıp süzüldü, kemale erdi, bu sebeple Allah Habibim derdi. Alemde hüsnüne yoktur bir bedel, böyle hükmeylemiş takdiri ezel, son Resul olmalı güzelden güzel. Feyzini güzeller hep senden alır. Yanında güzellik pek sönük kalır. Şu Hristiyanlar gör ki neyledi. Tevhide aykırı sözler söyledi. İsa ilah deyip bühtan eyledi. Ayrı tut ilahtan aciz beşeri. Övebildiğince öv peygamberi. Ulvi dileklerle, aydın yüzlerle, titreyen dudaklar, nemli gözlerle, adını anarken kutlu sözlerle, sakın bu övgüde aşırı gitme, şirki andıracak sözü sarf etme. Onun irfanını kim sezebilir, kim anlatabilir, kim yazabilir, söz incilerini kim dizebilir? Divanlar dolusu bunca emekler, yine de bu meydan şairi bekler. Bütün bunlar ona haktan inayet. Gösterdiği bunca mucize, ayet, zatı kadar büyük olsaydı şayet, ismi anılınca yer yarılırdı. Çürüyen kemikler hep dirilirdi. Mutluluk, esenlik onun izinde. Her ilkesi makul, her emri zinde. Akla güç gelenin yeri yok dinde. Onun her sözüne amenna dedik. Ne şüpheye düştük, ne de gevşedik. Bir bilsem ki ona bende olanın, yanında bulunup feyiz alanın, farkı mı var ondan uzak kalanın? Onu anlamaktan acizdir beşer. Kemalini gören akıllar şaşar. Bir ışık ki yansır arşa ulaşır. Anlatmak ne mümkün, dilim dolaşır. O bir güneş, bakan gözler kamaşır. Nuruna pervane aşık gönüller, sevdasıyla açıp solmada güller. Varlığı sadece dıştan görenler, uyur gezer gibi ömür sürenler, ışıktan çok karanlığı sevenler, ne bilsin Muhammed Mustafa kimdir? Nübüvvet nasıl bir nurlu iklimdir? Elbet anlatamaz şair böylesin. Nutku tutulmuştur, kalem neylesin? Bırak da son sözü ilim söylesin. Adem evladının o en hasıdır, yaratılmışların en alasıdır. İnsanlık lahuttan beklerdi haber, kurtuluş dilerdi nice derbeder. Mucizeyle gelen bunca peygamber, hep senin nurunu yansıtıyordu. Müjdeciyiz, önce geldik diyordu. Doğar güneş, mahcup yıldız saklanır. Yıkanır güneşle yunup paklanır. Akşamla birlikte çıkıp aklanır. Güneş sensin, onlar birer yıldızdır. Nurundan yansıyan parlak yaldızdır. Bir fıtratı var ki özel mi özel? Kudret hiç üstünden çekmemiştir el. Hilkati ne güzel, huyu ne güzel, o bize Allah'ın büyük lütfudur. Şans denen şey varsa eminim budur. Açtıkça çiçekler hep onu ansın. Dolunay görsün de haline yansın. Keremi yanında derya utansın. Zaman da öğrensin enginlik neymiş. Sonluluk, sonsuzluk, dinginlik neymiş? Ürperir ilk gören, sert biri sanır. Tanıyınca sever, heyecanlanır. Asaleti karşısında utanır. O bir kral değil, hak peygamberdi. Sahte ünvanları hep yere serdi. Sedeftir esrarı saklıyor özü. Hikmetin kaynağı incidir sözü. aydan da aydınlık mübarek yüzü. Özüne, sözüne hayranım ey dost, yolunun tozuna kurbanım ey dost. Düşte gördüğümü gerçekte bulsam, gül olup ravzanda açılıp solsam, nola toprağında bir tek kum olsam, toprağın ıtrıyla kainat dolsun, onu öpüp koklayana aşk olsun.

Yusuf 101. Hazreti Yusuf'un duası. Rabbim, doğrusu bana iktidarı sen bahşettin. Yine sen öğrettin bana olayların doğru yorumunu. Ey gökleri ve yeri yoktan var eden, hem bu dünyada hem öte dünyada yârim, yardımcım sensin. Canımı, varlığını sana adamış biri olarak al ve beni salih insanlar arasına kat.

0: Kasas 16-17. Hazreti Musa'nın duası. Musa:
1: Rabbim, doğrusu kendimi ziyana uğrattım. Beni bağışla,
0: dedi. Allah da onu bağışladı. Çünkü çok bağışlayıcı, çok merhamet edici olan ancak O'dur. Musa:
1: Rabbim, bana lütfettiğin nimetlere andolsun ki artık suçlulara asla arka olmayacağım,
0: dedi.

sular gibi çağlar mısın? Aktın yine kanlı yaşım, yollarımı bağlar mısın? Nidem elim ermez yare, bulunmaz derdime çare. Oldum ilimden avare, beni bunda eyler misin? Yavı kıldım ben yoldaşı, onulmaz bağrımın başı. Gözlerimin kanlı yaşı, ırmak olup çağlar mısın? Ben toprak oldum yoluna, sen aşuru gözetirsin. Şu karşıma göğüs geren taş bağırlı dağlar mısın? Harami gibi yoluma arkırı inen karlı dağ. Ben yârimden ayrı düştüm, sen yolumu bağlar mısın? Karlı dağların başında salkım salkım olan bulut, saçın çözüp benim için yaşın yaşın ağlar mısın? Esridi Yunus'un canı, yoldayım illerim hani, Yunus düşte gördü seni, sayrı mısın?

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Gaziantep İl Müftümüz Doktor Hüseyin Hazırlar. 23. Cüz.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim.

ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون.

أيديهم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون.

ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعض

قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين

إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين

ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق

اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب.

senden başka yar bilmem. Ömür boyu gözüme bak de yeter. Bakarım, başım, gözüm üstüm. İster aşk denizine, ister hicran gölüne, ak de yeter. Akarım, başım, gözüm üstüm. Yılda bir olsa bile, seviyorum de hele. Senden gelmişse eğer sefadır bana çile. Yalnız kalbimi değil, koca dünyayı bile. Yak de yeter, yakarım başım gözüm üstüne. Başım gözüm üstüne. Yeter ki sen bekle de, hiç kalır sabır taşı. Küçük bir umut bile olur gönül yoldaşı. Razıyım ömür boyu, gece gündüz gözyaşı. Dök de yeter, dökerim başım gözüm üstüne.

Biliyorum, biliyorum bu aşkın yalnız sensin galibi. Her derdine razıyım, çıkmasın tek talibi. Varsın yağmur yağmasın, sen iste şimşek gibi çak de yeter. Çakarım başım gözüm üstüne. Tek söz etmem bu sevda vursa beni her yandan. Tanrım beni korusun benden bıktığın andan. Ne kadar sevsem bile bir gün olur dünyandan. Çık de yeter, çıkarım başım gözüm üstüne. Biliyorum sevgili, gönlümde yerim gurbet. İster sılaya çağır, ister her gün sürgün et. Sen mutlu ol bir tanem, ben ömür boyu hasret. Çek de yeter, çekerim başım gözüm üstüne. Seni bu kadar sevmek yalnız benim günahım. Hiç şikayet ettim mi? Bir gün çıktı mı ahım? Bir elimde yüreğim, bir elimde silahım. Sık de yeter, sıkarım başım gözüm üstüne. Başım gözüm üstüne.

Alın beni Medine'ye götürün. Götürün de eşiğinde yatırın. Dertliyim, dertliyim, dermanı ondan getirin. Alın beni Can Ahmet'e götürün. Alın beni efendime götürün. Alın beni efendime götürün.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hoş geldin, sefa geldin ey sabah ve ey yeni gün. Merhaba ey mutlu vakit ve saat. Merhaba ey Allah'ın katip ve şahit meleği. Şu söylediklerimizi bizim için yaz. Allah'a iman etmiş, ona kavuşmaya inanmış ve delillerine itiraf ve kabul etmiş, ilah olma noktasında onun dışındakileri inkar etmiş ve Allah'a tevekkül etmiş olarak sabahladık. Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini, arşı taşıyan melekleri şahit tutarak, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan, tek olup ortağı olmayan Allah olduğuna şahitlikte bulunuyoruz. Allah'ım, hiç şüphesiz biz nefsimize zulmettik. Sen bizim büyük ve küçük günahlarımızı bağışla. Çünkü onları senden başkası bağışlayamaz. Bizi huyların en güzeline götür. Çünkü onlara senden başka götürecek kimse yoktur. Allah'ım, yüzlerimizi senden gelen bir haya duygusuyla, kalplerimizi senden gelen bir sevinçle doldur. Allah'ım, bizi cömert ve karşılıksız veren eyle, cimri, yerinde sayıp ilerlemeyen, söz götürüp getiren, kendini beğenen ve arayı bozan eyleme. Allah'ım, oburluktan, kıtlıktan, haddini aşmaktan, geçim sıkıntısından, kötü zandan, sarhoş edici içkilerden, bolluk içinde oyalanmaktan, şerirlikten, zanla hükmetmekten, karanlık fitnelerden ve geçim darlığından sana sığınırım. Allah'ım, bu günümüzün başını hayır ve iyilik, ortasını kurtuluş, sonunu ise başarı eyle. Onu bizim için saadet, şehadet, tevbe, bağışlanma ve imanla neticelendir. Allah'ım, bugünün başlangıcını rahmet, ortasını fani ve günahlı şeylerden uzaklık, sonunu ise lütuf ve ikram eyle. Allah'ım, bize geçimin en genişini, ömrün en mutlusunu, rızkın en bol olanını nasip et. Allah'ım, affınla bizi bağışla, fazl ve kereminle bize karşı yumuşaklıkla muamele et. Allah'ım, bize nimet olarak verdiklerinin şükrünü yapmamızı nasip eyle. Allah'ım, ağlamayan gözden, ürpermeyen kalpten, huşu duymayan gönülden, kabul edilmeyen duadan, fayda vermeyen ilimden, dinlenilmeyen sözden, doymayan nefisten, küçük bir yardımı insanlardan esirgemeyi hoş karşılamaktan sana sığınırım. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir, ne güzel dost ve ne güzel yardımcıdır. Bizi bağışlamanı diliyoruz ey Rabbimiz. Dönüş yalnız sanadır. Allah'ım, ey Rabbimiz, bu duayı bizden kabul eyle. Şüphesiz sen her şeyi hakkıyla işiten, her şeyi hakkıyla bilensin.

Bulmak. Bir an kayboldun gibi yaşadım kıyameti. Yoruldun ama buldun ey kalbim emaneti. Yeniden su yürüdü dalıma yaprağıma. Bir bakışın can verdi kurumuş toprağıma. Çiçeğe durdu kalbim, içtim parmaklarından. Göz çeşmem suya erdi sevda kaynaklarından. Bir aydınlık denizin sonsuz derinliğinde yüzüyorum gözünün yeşil serinliğinde. Bir ışık, bir kelebek, biraz çiçek, biraz kuş. Yeni bir ülke yüzün ellerimde kaybolmuş. Soluğum bir kuş gibi uçuyor ellerine. Kapılıp gidiyorum saçının sellerine. Gözlerinden göğüme sayısız yıldız akar. Bir gülüşün içimde binlerce sayısız yıldız akar. Bir gülüşün içimde binlerce lamba yakar.

güzeli yaşamamış. Sensizlik bir kuyuymuş, onu aşamamışım. Bir yol buldum öteye, geçerek gözlerinden. İşte yeni bir dünya peygamber sözlerinden. Ölüm bize ne uzak, bize ne yakın ölüm. Ölümsüzlüğü tattık, bize ne yapsın ölüm?

tenhasında kuşlar uçan, götürür Firuze'yi uzun bir nehre doğru. Tanıyorum o mahcup edasını dehanın, çehresi parıltılı, gözleri pak ve duru. O da mahkumu sanki benim gibi tenhanın. Kıskanıyor kederli sahraya gül dikenler, ne ceylan tılsımıdır ne kaktüs rengi kara. Fahişe meyveleri büyütürler dalında, sevdayı yüreğine o simsiyah ekenler. Perdeler kumaşını kıvılcımlarla dokur, aldatır anneleri yağma yüklü trenler. Kurşunu tükenmiştir delikanlı düşlerin, korkuya gülümsüyor kaftana gidenler. Gergefinde öfkenin sitemkar kartalları, yalnızlığın burcuna çıkmak üzredir ölüm. Ebedi bir destanı okuyan gözlerimden, yaslı bir bülbül gibi bakmak üzredir ölüm. Yetinmek ister mi hiç azize kadınların solan cazibesiyle fanustaki bedenler? Beşik bir sarsıntıyı emiyor damarından, kundak bir yangın için tutuşturmuş kendini. Sonbahar süzülüyor sevginin baharından. Kıymıktır bir tahtanın hatırası yarına, o da yörüngesinde kaybolur fırtınanın. Bir yılan ağlıyorsa bir köşede, hülyanın aşk ateşi düşmüştür nazenin pullarına. Barut nasıl bir ömür sürünürse ardında, menekşe kokusuyla kül arayan alevin, tükendiğim göğe bakan

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Şok şok şok. Oto Ekspertiz'de şok kampanya. Boya, kaporta, motor. 10 bin değil, 5 bin değil. Sadece ve sadece 2500 TL. Üstelik bununla da bitmedi. Kampanyalı paketi tercih eden herkese beyinden kilometre sorgusu bizden size hediye. 20

0: iletişim 0551 011 98 99 0551 011 98 99.
1: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
2: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
3: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
4: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Subhaneke la fahme lena illa ma fahamtena inneke entel cevvadul kerim. Ve ufevvidu emri ilallah innallâhe basîrun bil ibâd. Sadakallahul azim. Değerli dinleyenlerimiz, Risale-i Nur Külliyatı'ndan Mektubat isimli eserimiz 29. mektup 1. kısım 7. nüktedeyiz. Sonra o halde ihdinas sıratal müstakim. Sıratal lezîne en'amte aleyhim dediğim vakit, hatırlayacağınız gibi bir önceki programımızda elhamdülillah İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in cümlelerinin sırlarından bahsetmiştik. Sonra o halde ihdinas sıratal müstakîm, sıratal lezîne ne'amte aleyhim dediğim vakit baktım ki mazi tarafına göçüp giden kafile-i beşer içinde dünyaya gelmiş ruhlar aleminden, dünyada vazifesini ifa etmiş, sonra geçmişte kalmak üzere mezaristana giden beşer kafilesi içinde gayet nurani, parlak enbiya, sıddıkîn, şuhedâ, evliya, salihîn kafilelerini gördüm ki istikbal zulümatını dağıtıp ebede giden yolda bir cadde-i kübra-i müstakimde gidiyorlar. Bu kelime beni o kafileye iltihak etmek için yol gösteriyor, belki iltihak ettiriyor. Yani ihdinas sıratal müstakim, Allah'ım bizi sırat-ı müstakime hidayet eyle. Sıratal lezîne en'amte aleyhim, o sırat-ı müstakim ki, nedir o sırat-ı müstakim? Senin nimet verdiklerinin yoludur. Yani kimin yoludur? Peygamberlerin, sıddıkların, şehitlerin, evliyaların, salihlerin yolu olan sırat-ı müstakimi bize hidayet eyle, bizi onların yollarına dahil eyle dedim diyor. Bu kelime beni o kafileye iltihak etmek için yol gösteriyor, belki iltihak ettiriyor. Birden Fesubhanallah dedim. Zulümat-ı istikbali tenvir eden, geleceğin karanlıklarını aydınlığa çeviren ve kemali selametle giden bu nurani kafile-i uzmaya iltihak etmemek ne kadar hasaret ve helaket olduğunu zerre miktar şuuru olan bilmesi lazım. Acaba bid'aları icat etmekle o kafile-i uzmadan inhiraf eden bid'aları icat etmekle, ortaya çıkarmakla o büyük kafilenin dışına çıkan nereden nur bulabilir? Hangi yoldan gidebilir? Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam rehberimiz ferman etmiş ki kullu bid'atin dalaletun ve kullu dalaletin finnar. Yani her bid'at delalettir, her dalalet işleyen de ateştedir. Bid'at, değerli kardeşlerim, bid'a, kökü dine dayanmayan, dinden olmayan, fakat sonradan sanki dindenmiş gibi gösterilen şeylere bid'at deniyor, bid'a deniyor. Acaba bu ferman-ı kat'iye karşı ulema-ü su' tabirine layık bazı bedbahlar hangi maslahatı buluyorlar? Hangi fetvayı veriyorlar ki lüzumsuz, zararlı bir surette şeair-i İslamiye'nin bedihiyatına karşı çıkıyorlar, karşı geliyorlar, tebdil-i kabil görüyorlar. Bir kısım insanlar, efendim, bir tarihte, geçmiş dönemlerde dini değiştirmek lazım, Kur'an'ı değiştirmek lazım veya Kur'an'ı Türkçe okumak lazım demişler. Tercüme etmek lazım, tercümesini okumak lazım demişler. Yani elhamdülillahi rabbil alemin, evrenin sahibi olan Allah'a teşekkür ederiz, Tanrı'ya teşekkür ederiz manasında okuyalım demişler bunu. Bir kısım menfaatine düşkün kötü niyetli insanlar da bu caizdir diye fetva vermişler. Olsa olsa muvakkat bir cilve-i manadan gelen bir intibah-ı muvakkat o ulema-ı su'u aldatmıştır. Mesela nasıl ki bir hayvanın veyahut bir meyvenin derisi soyulsa, kabuğu soyulsa muvakkat bir zerafet gösterir. Yani mesela bir portakalın kabuğunu soyduğumuz zaman mükemmel bir sanat çıkar. Narın kabuğunu soysak mükemmel bir sanat çıkar. Elmanın kabuğunu soysak mükemmel bir sanat çıkar. Mükemmel bir güzellik gösterir. Fakat az bir zamanda o zarif et ve o güzel meyve o yabani ve paslı ve kesif ve arizi deri altında siyahlanır, taaffun eder, kokuşur. Demek ki güzellik, kabuğu soyulmuş, ortada parlak görülen, kısa bir parlaklığı görülen şey değil. Nedir peki? Asıl güzellik, o kabuğuyla birlikte o şeyin güzel olmasıdır. Öyle de, şeair-i İslamiye'deki tabirat-ı nebeviye ve ilahiye, Kur'an'ın orijinal lafızı, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerindeki orijinal ifadeler hayattar ve sevaptar bir cilt, bir deri hükmündedir. Onların soyulmasıyla maanideki bir nuraniyet muvakkaten çıplak bir derece görünür. Ah ben anlıyorum okuduğumu dersin, güzel görünür. Fakat ciltten cüda olmuş, cildinden ayrılmış bir meyve gibi o mübarek manaların ruhları uçar, zulmetli kalp ve kafalarda beşeri postunu bırakıp gider. Nur uçar, dumanı kalır, her neyse. Değerli kardeşlerim, Elbette bir insanın Kur'an'ı manasını bilerek okuması çok güzeldir. Fakat manası bilinmeden de okunsa yine Kur'an'dan sevap alınabilir. Kur'an'ın bir takım nurlarından istifade edilebilir. Sekizinci nükte. Buna dair bir düsturu hakikati beyan etmek lazım. Şöyle ki, nasıl hukuku şahsiye ve bir nevi hukukullah sayılan hukuku umumiye namıyla iki nevi hukuk var. Evet, bir kişinin kişideki Allah-u Teala'nın hakları var. Bir de kulların umumi hak var insan üzerinde. Öyle de mesail-i şer'iyede bir kısım mesail eşhasa taalluk eder. Bir kısım umuma. Umumiyet itibariyle taalluk eder ki onlara şeair-i İslamiye tabir edilir. Bu şeairin umuma taalluku cihetiyle umum onda hissedardır. Yani dinin bir şahsın her bir şahsa bizzat bakan hukuku var. Bir de bütün toplumu birden ilgilendiren hukuku var. Umumun rızası olmazsa onlara ilişmek, yani umumu ilgilendiren hukuka ilişmek umumun hukukuna tecavüzdür. O şeairin en cüz'isi, sünnet kabilinden bir meselesi, en büyük bir mesele hükmünde nazarı ehemmiyettedir. Doğrudan doğruya umum alemi İslam'a taalluk ettiği gibi, asr-ı saadetten şimdiye kadar bütün e'azım-ı İslam'ın bağlandığı, İslam büyüklerinin bağlandığı o nurani zincirleri koparmaya, hakikatler zincirlerini koparmaya, tahrip ve tahrif etmeye çalışanlar ve yardım edenler düşünsünler ki ne kadar dehşetli bir hataya düşüyorlar ve zerre miktar şuurları varsa titresinler. Dokuzuncu nükte, mesail-i şeriattan, yani dinin meselelerinden bir kısmına taabbudi denilir. Aklın muhakemesine de bağlı değildir. Emrolduğu için yapılır. İlleti emirdir. Yani dinin meselelerinin bir kısmı bu nedir, ne değildir, iyi midir, kötü müdür, faydası mı var, zararı mı var diye düşünülmez. Ya emrolunduğu için yapılır. Mesela nedir? Namaz kılın diyor Cenab-ı Hak. Emrolunmuşuz, namazı kılacağız. Neden, niçin, sebep ne, hikmet ne denilmez. Oruç tutacaksın denilmiş, orucu tutacaksın. Faydası nedir, zararı nedir, niye tutmam lazım denilmez. Kul isen, inanıyor isen orucu tutacaksın, namazı kılacaksın, zekatı vereceksin. Efendim, çünkü bunlar emrediliyor. Gıybet etmeyeceksin, yasak ediliyor. Zina işlemeyeceksin, faiz almayacaksın, rüşvet vermeyeceksin, almayacaksın. Çünkü bunlar yasak ediliyor. Bir kısmına makulul mana tabir edilir. Yani bir hikmet ve bir maslahatı var ki o hükmün teşriine, yani dinin bir emri olmasına müreccih olmuş. Fakat sebep ve illet değil, çünkü hakiki illet emir ve nehy-i ilahidir. Değerli kardeşlerim, emredilen şeyin yapılması, yasak edilen şeyin de sakınılması kulluğun gereğidir. Bunlardaki fayda ve zararları gerçek bir müminin araştırmasına gerek bile yok. Çünkü ben faydası varsa yaparım, zararı varsa yapmam denilmez. Allah-u Teala'ya karşı haşa, sanki şart koşmuş gibi, sanki itimatsızlık göstermiş gibi, inanmama gibi bir mana çıkar ki Cenab-ı Hak bu tür fasit ve bozuk anlayıştan ve inanıştan hepimizi muhafaza eylesin. Amin. Şeairin taabbudi kısmı, hikmet ve maslahat onu tayir edemez, değiştiremez. Taabbudilik ciheti tereccüh ediyor, ona ilişilmez. 100.000 maslahat gelse onu tayir edemez, değiştiremez. Öyle de şeairin faidesi yalnız malum mesalihtir denilmez. Ve öyle bilmek hatadır. Belki o maslahatlar ise, yani dinin emrettiği şeylerin yerine getirilmesinde bir iki fayda değil, çok faydeler var. Ancak biz bazısını biliriz, bazısını bilemeyiz. Çok hikmetlerinden bir faydası olabilir o bizim bildiğimiz. Mesela biri dese, ezanın hikmeti, ezan okunuyor ya, Allahu Ekber diye. Ezanın hikmeti Müslümanları namaza çağırmaktır dese biri, şu halde bir tüfenk atmak, yani bir el ateş etmek kafidir. Halbuki o divane bilmez ki binler maslahatı ezaniye içinde o bir maslahattır. Yani ezanın çok hikmetleri, maslahatları var. Onlardan sadece biri Müslümanları namaza çağırmaktır. Yoksa birçok maslahat ve hikmetleri daha vardır. Tüfenk sesi o maslahatı verse, acaba nev-i beşer namına yahut o şehir ahalisi namına, hilkat-i kainatın netice-i uzması ve nev-i beşerin netice-i hilkati olan ilan-ı tevhid ve rububiyet-i ilahiyeye karşı izhar-ı ubudiyete vasıta olan ezanın yerini nasıl tutacak? Bakınız, ezanın diğer faydelerini de saydı, çok enteresan. Kainatın yaratılmasındaki en büyük netice ve insanın yaratılmasının en büyük neticesi Allah'ın birliğine inanmaları ve onu ilan etmeleri, Cenab-ı Hakk'ın kullarını terbiye ediciliğini tüfenk sesi nasıl ifade edebilir? Halbuki eşhedü en la ilahe illallah denilirken ezanda bilmiş olun ki Allah'tan başka ilah yoktur diye şehadet ifadesiyle ne yapıyoruz? Cenab-ı Hakk'ın birliğini aleme ilan ediyoruz. Elhasıl cehennem lüzumsuz değil. Çok işler var ki bütün kuvvetiyle yaşasın cehennem der. Çok işler var ki şu anda da görüyoruz. Kainatta, dünyamızda öyle zulümler, öyle işkenceler, öyle haksızlıklar oluyor ki bütün kuvvetiyle yaşasın cehennem der. Cennet dahi ucuz değildir. Mühim fiyat ister. La yastavi ashabun nari ve ashabul cenneh. Ashabul cenneti humul faizun. Ateş ehli ile cennet ehli bir olmaz. Cennet ehli umduklarına kavuşanlardır. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu cümlemizi ehli cennet, ehli rıza, kendi rızasına muvafık yaşayanlardan, kendi rızasını tahsil edebilen kullarından eylesin. Amin. 29. mektup, ikinci risale olan ikinci kısım, Ramazan-ı Şerif'e dairdir. Birinci kısmın ahirinde, az önce yani sonunda, şeair-i İslamiye'den bir nebze bahsedildiğinden, şeairin içinde en parlak ve muhteşem olan Ramazan-ı Şerif'e dair olan bu ikinci kısımda bir kısım hikmetleri zikredilecektir. Bu ikinci kısım Ramazan-ı Şerif'in pek çok hikmetlerinden 9 hikmeti beyan eden 9 nüktedir. Bismillahirrahmanirrahim. Şehru Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'ânu huden linnâsi ve beyyinâtin minel hudâ vel furkân. Sadakallahul azîm. Ramazan ayı insanlar için hidayet olan, Allah'ın doğru yolunu ve hak ile batılı ayıran apaçık delilleri içeren Kur'an'ın indirildiği aydır. Birinci nükte, Ramazan-ı Şerif'teki savm yani oruç, İslamiyet'in erkan-ı hamsesinin 5 rüknünün birincilerindendir. Hem şeair-i İslamiye'nin azamlarındandır, büyüklerindendir. İşte Ramazan-ı Şerif'teki orucun çok hikmetleri, hem Cenab-ı Hakk'ın rububiyetine, hem insanın hayat-ı içtimaiyesine, toplum hayatına, hem hayat-ı şahsiyesine, hem nefsin terbiyesine, hem ni'am-ı ilahiyenin, ilahi nimetlerin şükrüne bakar hikmetleri var. Cenab-ı Hakk'ın rububiyeti noktasında orucun çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki, Cenab-ı Hak Celle Celaluhu zemin yüzünü bir sofra-i nimet suretinde halk ettiği, Cenab-ı Hak zemin yüzünü, şu dünyamızı, yeryüzünü bir sofra-i nimet suretinde halk ettiği, yarattığı ve bütün enva-i nimeti, bütün nimet çeşitlerini o sofrada min haythu la yahtesib bir tarzda o sofraya dizdiği cihetle, yani umulmadık, beklenmedik, hesapsız bir şekilde şu yeryüzü sofrasında Rabbimizin bize ihsan ettiği ne kadar gıdalar, ne kadar yiyecekler, meyveler, sebzeler vesaire var, hepimiz biliyoruz. Kemal-i rububiyetini ve rahmaniyet ve rahimiyetini Cenab-ı Hak ne kadar mükemmel bir terbiye edici, besleyici ve kişi varlık gözetmeksizin rızık verici ve merhamet edici olduğunu o vaziyetiyle ifade ediyor. İnsanlar gaflet perdesi altında ve esbab dairesinde, sebepler dairesinde o vaziyetin ifade ettiği hakikati tam göremiyor, bazen unutuyor. Ramazan-ı Şerif'te ise ehli iman, inananlar birden muntazam bir ordu hükmüne geçer. Birden muntazam bir ordu hükmüne geçer bütün müminler. Sultan-ı Ezeli'nin ziyafetine davet edilmiş bir surette, akşama yakın buyurunuz emrini bekliyorlar gibi bir tavr-ı ubudiyetkârâne göstermeleri, iftar sofralarını hatırlayalım değerli kardeşlerim. Sofra seriliyor, üzerine bütün yemekler, gıdalar konuluyor, meşrubatlar konuluyor. Ama bütün müminler ne yapıyor? Adeta Cenab-ı Hakk'ın buyurunuz emrini bekliyor. Muntazam bir ordu nasıl komutanının hareket et emrini beklerse, efendim yürü emrini beklerse, Ramazan-ı Şerif'te bütün müminler de Cenab-ı Hakk'ın nimetlerine buyur etmesini, büyük bir kulluk şuuru içerisinde göstermeleri, o şefkatli ve haşmetli ve külliyetli rahmaniyete karşı vüs'atli ve azametli ve intizamlı bir ubudiyetle mukabele ediyorlar. Acaba böyle ulvi ubudiyete, böyle büyük kulluğa ve şerefi keramete iştirak etmeyen insanlar, insan ismine layık mıdırlar? Cenab-ı Hak Celle Celaluhu kendi emrine itaate çağırıyor, kainatı bir sofra suretinde halk ediyor, bütün nimetleri o sofraya diziyor, buyurun benim emirlerim dairesinde misafirim olun diyor ve kendi yarattığı beşer de eğer onun davetine, kulluğuna iştirak etmezse insan ismine layık mıdırlar? Cenab-ı Hak Celle Celaluhu her günümüzü Ramazan şuurunda eylesin. Yani Ramazan-ı Şerif de açlık vesilesiyle nasıl nimetlerin kadri kıymeti biliniyorsa bize öyle bir şuur ihsan etsin ki Rabbimiz her an ve her gün bize verilen nimetlerin şuurunu idrak edelim. Değerli kardeşlerim, bugünkü Nur Saati programımızda bu kadar. İnşallah bir sonraki programımızda ikinci nüktede sizlerle beraber olmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.
2: Özbal Boya günün sözünü sunar. Kim ki başından geçen bir günahı hatırlar ve bu nedenle kalbi acı duyarsa, Allah katındaki kitapta o günah ondan silinmiş olur. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.ozbal.com.tr

Söyle, alabildiğince ezanlardan söyle. Öyle yükselt minareleri, kubbeleri, bulutlara yükselt de bülbülleri müezzin tut, Miraç'tan söyle.

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suy ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, vudar-ı faniden firak ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bir müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bir müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamur Rahim'insin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya
وأول الكلام في الآخرة وفي القبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

0: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar. Şok şok şok. Oto Ekspertiz'de şok kampanya. Boya, kaporta, motor. 10 bin değil, 5 bin değil. Sadece ve sadece 2500 TL. Üstelik bununla da bitmedi. Kampanyalı paketi tercih

0: 0551 98 99 0551 98 99.
1: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınızı özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
2: Vahdet İnsani Yardım Derneği'nin düzenlediği Hayır Çarşısı'na davet. Reyonlarımız ev yemekleri, pasta, meşrubat, dondurma, tatlı, bazı sıkma, döner, tantuni, cızbız, ayakkabı, terlik, hediyelik eşya, kitap kırtasiye, ev yapımı, çeyiz, mefruşat, takı, el örgü, züccaciye, oyuncak, mini market, erkek giyim ve daha birçok reyonumuzla sizleri 26, 27, 28 Haziran tarihlerinde sabah saat 07.30 ile akşam saat 23 arası Gaziantep 100. Yıl Parkı Ulu Cami arkası Hayır Çarşısı'na bekliyoruz. Hayırda yarışmak için tüm halkımızı Hayır Çarşısı'na davet ediyoruz.
3: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
4: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
5: Evşenül Kebir.
6: Bismillahirrahmanirrahim.
7: Ya Kerime's Safh, Ya Azimel Men, Ya Kesirel Hayr, Ya Kadimel Fadl, Ya Latifes Sun'a, Ya Daimel Lutf, Ya Nafisel Kerb, Ya Kâşifel Durr, Ya Malikel Mulk, Ya Kâdiyen Bil Hak, سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان أجرنا من النار.
8: Ey affı hoş olan, ey nimeti büyük olan, ey hayrı çok olan, ey fazlı köklü olan, ey sanatı latif olan, ey lütfu daim olan, ey sıkıntıları gideren, ey zararları kaldıran, ey mülkün sahibi, ey hak ile hükmeden, sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki bize imdad etsin. Eman ver bize, eman diliyoruz. Bizi cehennemden kurtar.
9: Ya

0: Ey mağlup edilmeyen aziz, ey elle tutulmayan latif, ey uyumayan gözetleyici, ey bitmeyen mevcut, ey ölmeyen hay, ey düşmeyen melik, ey fena bulmayan baki, ey cehalet arız olmayan alim, ey hiçbir şeye muhtaç olmayan samet, ey zaafa uğramayan kavi, sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki bize imdad etsin. Eman ver bize. Eman diliyoruz. Bizi cehennemden kurtar.
1: Ve es'eluke bi esmaike ya vahid ya varid ya

Allah'ım, senin isim ve sıfatlarına dayanarak sana yalvarıyorum. Ey bir olan, tek merci olan, ey güçlü ve varlıklı olan, ey şahit ve hazır olan, ey şerefli ve yüce olan, ey yerli yerinde işler yapan, ey hayat ve dirilişin kaynağı olan, ey varis ve sahip olan, ey zarara sebep olan, ey menfaatin kaynağı olan, ey yol gösteren, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar. Ya

0: Ey bütün yüceliklerin kaynağı olan, ey bütün keremler kendisinden olan, ey bütün merhametlerin esası olan, ey bütün hükümlerin gerçek sebebi olan, ey bütün ilimler onun ilminden olan, ey zamanları aşan, ey büyüklüğün tek sahibi olan, ey celal ve haşmetin aslı olan, ey izzetin menşei olan, ey bütün letafet ve güzelliğin kaynağı olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya Allah!

0: Ey sözünü yerine getiren, ey sözünü ifa ederken acze düşmeyen, ey kudretini kullanırken yüceliğinden bir şey kaybetmeyen, ey yüceliğiyle beraber çok yakın olan, ey yakınlığıyla beraber latif olan, elle tutulmayan, ey latifliğiyle beraber makam ve şeref sahibi olan, ey makam ve şerefiyle beraber izzet sahibi olan, ey izzeti içinde büyük olan, ey büyüklüğü içinde kerem ve ikram sahibi olan, ey ikram ve izzeti içinde övülen, saygı duyulan, zat-ı kibriya, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: يا من هو كل شيء خاضع

Ey her şey kendisine boyun eğen, ey her şey kendisi için oluşan, ey her şey kendisiyle vücutta duran, ey her şey kendisine yönelen, ey her şey kendisinden korkan, ey her şey kendisini tesbih ve tenzih eden, ey her şey kendisiyle ayakta duran, ey her şey kendisine huşu duyan, ey her şey kendisine varan, ey her şeyin fani olup da kendisi baki olan. Seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: Allah'ım, senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum. Ey kullarına yeten, ey her türlü derde deva veren, ey vadinde duran, ey maddi ve manevi dertlere afiyet veren, ey her şeyiyle yüce olan, ey kullarını iyiliğe ve cennete davet eden, ey iyi kullarından hoşnut olan, ey hikmet ve adaletle hükmeden, ey varlığının sonu olmayan, ey dilediğini doğru yola ulaştıran, sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki bize imdad etsin. Eman ver bize. Eman diliyoruz. Bizi cehennemden kurtar.
1: Yeah.

Ey ancak kendisine firar edilen, ey ancak kendisine kaçılan, ey ancak kendisine sığınılan, ey ancak kendisine tevekkül edilen, ey ancak kendisi gaye olan, ey kurtuluş ancak onda olan, ey rağbete layık ancak kendisi olan, ey ibadete layık ancak kendisi olan, ey ancak kendisinden yardım dilenilen, ey havl ve kuvvet ancak kendisiyle olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: Ey en iyi kendisinden korkulan, ey en iyi matlup kendisi olan, ey rağbete en layık kendisi olan, ey istenmeye layık en iyi kendisi olan, ey en iyi gaye kendisi olan, ey zikre en layık kendisi olan, ey şükre en müstehak kendisi olan, ey sevgiye değer yalnız kendisi olan, ey en iyi makamlara kullarını koyan, ey en iyi ünsiyet ve huzur veren, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya men huve halaka fesevvâ. Ya men huve kaddara fehedâ. Ya men huve yekşiful belvâ. Ya men huve yesme'un necvâ. Ya men huve yunqidhul gârgâ. يا من هو ينجي الهلكة يا من هو يشفي المرضى يا من هو أمات وأحيا يا من هو أضحك وأبكى يا من هو أضل وأهدى سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان اَجِرْنَا مِنَ النَّارِ
0: Ey yaratan, şekillendiren, tesviye eden, ey takdir eden, planlayıp yol gösteren, ey mahlukatın önündeki belaları gideren, ey dua ve münacatları kabul edip yardım eden, ey maddi manevi boğulanları kurtaran, ey helaketler içine düşenleri çeken, ey hastalara şifa veren, ey ölüm ve hayat kendi elinde olan, ey güldüren ve ağlatan, ey saptıran ve hidayet eden, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: Allah'ım, senin şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum. Ey dilediği kullarının günahlarını bağışlayan, ey ayıp ve kusurları örten, ey düşmanlarını mağlup eden, ey her şeye gücü yeten, ey bütün mahlukatının hallerini gören, ey bütün mahlukatı yoktan var eden, ey kendine yapılan ibadet ve şükürlere bol mükafat veren, ey kendisini zikredenleri yad eden, ey dostlarına yardım eden, ey dilediğini zorla yaptıran, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya men huve fil berri vel bahri sebiluh. Ya men huve fil afaqi ayatuh. Ya men huve fil ayati burhanuh. Ya men huve fil memati kudretuh. Ya men huve fil kuburi izzetuh. Ya men huve fil kıyameti milketuh. Ya men huve fil hisabi heybetuh. Ya men huve fil mizani kazauh. Ya men huve fil cenneti rahmetuh. Ya men huve fin nari azabuh. سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان أجرنا من النار.
0: Ey kara ve denizdeki yollar kendi inayetiyle yaratılmış olan, ey kendi varlığının mucizeleri afakta görünen, ey mucizeler içinde varlığının delilleri görünen, ey kudret ve azameti ölümde tezahür eden, ey izzet ve kahhariyeti kabirlerde tezahür eden, ey iktidar ve malikiyeti kıyamette görünen, ey hayat ve büyüklüğü hesap gününde görünen, ey kaza ve yargısı mizanda zahir olan, ey rahmeti bütün haşmetiyle cennette görünen, ey azap ve kahrı ateşte tecelli eden, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya men huve ileyhi yehrabul khaifun. Yeah.

0: أجرنا من النار.
1: Ey korkanların kendisine kaçtığı, ey günahkarın kendisine gittiği, ey tevbekarların kendisine yöneldiği, ey isyankarların kendisine sığındığı, ey dünyayı istemeyenlerin kendisine arzu ettiği, ey hata işleyenlerin kendisinden umutlu olduğu, ey müritlerin kendisiyle huzur ve ünsiyet bulduğu, ey iyilerin, inanmışların kendisiyle iftihar ettiği, ey mütevekkillerin kendisine tevekkül ettiği, ey araştırıcıların kendisiyle huzur ve sükunet bulduğu, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
0: Ya

Ey her yakından daha yakın olan, ey bütün sevgililerden daha sevgili olan, ey bütün büyüklerden daha büyük olan, ey bütün azizlerden daha aziz olan, ey her kuvvetliden daha kavi olan, ey her müstaniden daha zengin ve gani olan, ey her cömertten daha cömert olan, ey en şefkatliden daha şefkatli olan, ey en merhametliden daha merhametli olan, bütün şefkat ve merhamet vesaire sıfatların aslı olan, ey en haşmetliden daha haşmetli olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

Allah seni onlardan koruyacaktır. O işiten ve bilendir. Allah'ım, seni bütün kusurlardan tenzih ederim. Senden başka ilah yoktur. Gerçek eman ve kurtuluş ancak sendedir. Seni sena edecek gücüm yoktur. Sen kendi kendini sena ettiğin gibisin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Gafur, ya Şekur, kendi hakkında yad ettiğin güzel isimlerin ve yüce sıfatların ve mükemmel sözlerin olan Kur'an'ın ile sana yalvarıyorum ki, beni, ana babamı, üstadlarımızı, talebelerini, bütün ölü, diri, mümin ve müminatı, Müslim ve Müslimatı mağfiret eyle. Günahlarımızı sil, ibadetlerimizi kabul et. Bize başkalarının merhametine muhtaç etmeyecek bir şekilde rahmet et. İhtiyaçlarımızı gider. Dünya ve ahirette istediklerimizi ver. Ve dünyadan ayrılışımızda bize saadet, şehitlik, keramet ve müjde ile biten hüsnü hatime, güzel sonuç ver. Bizden Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ehil ve müstahak olduğu ne varsa ver. Bir an bile olsa bizi ne bize ne de başka bir mahlukatına bırakma. Durumumuzu ıslah et. Uyumayan gözünle bizi gözetle. Görünmez dayanaklarınla bizi koru. Ey celal ve ikram sahibi! Bizi ve bu isimleri taşıyanı ins, cin ve şeytanların afetlerinden, arzın zelzelesinden, dağların senin korkundan dolayı dökülmesinden, taun ve vebadan, kötü gözlerden, ağrı vesaire afetlerden beri tut. Bizi her türlü şer ve kötülüklerden koru. Bize dünya ve ahirette selamet, afiyet ve hayır nasip eyle. Ey rahmet edicilerin en iyisi, ey bütün merhamet ve şefkatlerin kendi merhametinin bir gölgesi olduğu ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain velhamdülillahi rabbil alemin. Amin.

Ayet ayet inen Kur'an'ın özü ezelidir. Zira Rahman'ın sözü sonradandır lafza bürünen yüzü. Mana da lafız da birer mucize. Nice münkirleri getirdi dize. Nasıl var olmuştu alem ilk baştan? Haber vermektedir yaratılıştan, kürsüden, kalemden, levh ile arştan. Evrenseldir Kur'an, zamana sığmaz. Değil bir bölgeye, mekana sığmaz. Bütün mucizeler Kur'an yanında, başlayıp bitmiştir vuku anında. Yalnız Kur'an'dır ki onun şanında ebedi yaşayan mucize denmiş. Son kitap olarak dünyaya inmiş. Nice ayetleri kesin ve muhkem. Şüpheye yer yoktur, gerekmez hakem. Kısır anlayışa etmekte sitem. Yazık o iklime girmeyenlere. Ondaki esrarı görmeyenlere. Ona savaş açan azılı düşman, anlayınca hakkı olur bin pişman. Ürperir vicdanı, der ki el eman. Bağışla Allah'ım, küstahlık ettim. Benlik gayyasında şüphe ürettim. Kelam-ı ezeli lafza can verdi. Belagat Kur'an'la kemale erdi. Mucize neymiş insanlık gördü. İtiraza mahal kalmadı hasma. İdraki kıtlara pek kulak asma. Ard arda ayetler ruhları bürür. Sanarsın okyanus coşmuş köpürür. Şirkin izlerini siler süpürür. Allah Allah, o ne müthiş belagat. Beşer kudretinin üstünde kat kat. Kur'an'la tanışan başka söz anmaz. Okudukça okur, bıkmaz, usanmaz. O iksirden ruhu içmekle kanmaz. Kur'an'ın esrarı hiç sayılır mı? O esrarı tadan hiç ayılır mı? Gördüm okuyordu. Dedim ki ona, gözün aydın olsun, ne mutlu sana. Kur'an sebilinden iç kana kana. Buyruğunu tut ki mutlu olasın. Kaygıdan kurtulup huzur bulasın. Oku, yay feyzini bütün cihana. İmrenir melekler ehli Kur'an'a. Endişen olmasın ahiretten yana. Zebaniler bile dönüp bakamaz. Bin cehennem ola seni yakamaz. Ondaki manaya, üsluba bir bak. Sanarsın derinden akan bir ırmak. Havz-ı Kevser gibi leziz ve berrak. Simsiyah yüzleri tertemiz yıkar. Günahkar girenler pâk olup çıkar. Terazidir Kur'an, gayet duyarlı. Kılı kırka yaran hakka ayarlı. Onu hakem bilen ne kadar kârlı. Adalet biricik tutunacak el. Güneşin altında yok ondan güzel. Niceleri onu kıskanıp durmuş. Bilerek gerçeği yalan uydurmuş. Kendince Kur'an'a tuzaklar kurmuş. Nur engellenir mi? Bak şu şaşkına. Bırak o şaşkını Allah aşkına. Kapatınca ruhun penceresini, karanlıkta bulur o kendisini. Artık dinleyemez Kur'an sesini. Kaçar aydınlıktan,
hastadır gözü.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Şok şok şok. Oto ekspertizde şok kampanya. Boya, kaporta, motor 10 bin değil, 5 bin değil. Sadece ve sadece 2500 TL. Üstelik bununla da bitmedi. Kampanyalı paketi tercih

0: 0551 98 99 0551 98 99.
1: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
2: Vahdet İnsani Yardım Derneği'nin düzenlediği Hayır Çarşısı'na davet. Reyonlarımız ev yemekleri, pasta, meşrubat, dondurma, tatlı, bazı sıkma, döner, tantuni, cızbız, ayakkabı, terlik, hediyelik eşya, kitap kırtasiye, ev yapımı, çeyiz, mefruşat, takı, el örgü, züccaciye, oyuncak, mini market, erkek giyim ve daha birçok reyonumuzla sizleri 26, 27, 28 Haziran tarihlerinde sabah saat 07.30 ile akşam saat 23 arası Gaziantep 100. Yıl Parkı Ulu Cami arkası Hayır Çarşısı'na bekliyoruz. Hayırda yarışmak için tüm halkımızı Hayır Çarşısı'na davet ediyoruz.
3: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
4: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. Değerli dinleyicilerimiz, Hadis Bahçesi programıyla sizlerle birlikteyiz. Allah-u Teala okuduklarımızı anlamayı, kavramayı ve ihlaslı bir şekilde amel etmeyi bizlere nasip eylesin. Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine sımsıkı sarılan ve ittiba eden kullardan bizleri eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. İttegû beyten yukâlu lehul hammâmu. Adına hamam denilen evler var ki bu evlerden sakının. Yani buralara gitmeyin. Buralardan korunun. فَمَنْ دَخَلَهُ فَلْيَسْتَتِرْ. Kim ki oraya girerse, girmek zorunda kalırsa o zaman o örtünsün. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem tabi hamamları görmemiş. Belki Şam seferine gittiği zaman görmüş de olabilir. Ne diyor? Öyle bir ev var ki, öyle bir yer yapıyorlar ki onun ismine hammam demişler. Yani hammam biliyorsunuz hamim böyle sıcaklıktan gelmiştir. Oraya diyor, siz hammam ismi verilir, siz de hammam ismi veriyorsunuz. Oralardan sakının, oralara girmeyin diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Sahabe-i kiram da ey Allah'ın Resulü, tabi oralara gitmiş, yolculuklara gitmişler, ticaret kervanlarında bulunmuş olanlar da oraların durumunu şöyle anlatmaya çalışırlar. Orada insanlar yıkanır, temizlenir, üzerlerindeki kirleri bu şekilde atarlar diye anlatıyorlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de onlara cevaben şöyle diyor. Hani oradan sakının, girmeyin ama girmek zorunda kalacaksanız, bir ihtiyaç hasıl olmuşsa, yıkanmak zorundasınız. İhtiyaç hasıl olmuşsa oraya girerken ne yapacaksınız? Örtüneceksiniz. Oraya girdiğiniz zaman da örtünün. Bu nedenle hamama girmenin adabı vardır. Yani bakarsınız ilmihal kitaplarımızda, fıkıh kitaplarımızda, hadis kitaplarımızda hamama girmenin adabı vardır. Şart şudur. Mümkün mertebe erkeklerin hamama gitmemesi, bir ihtiyaç hasıl olursa gitmeleri caizdir. Ha, giden kimseye iki şey gerekir. Biri kendinde, diğeri de başkalarına ait. Kendinde o ait olan nedir? Bir erkek hamama girdiği zaman Peygamberimiz ne yapsın diyor? Örtünsün. Örtünme nedir? Erkeğin avreti göbekleriyle diz kapağı. Değil mi? Burayı örtecek. Hamama giren kimse buralarını örtecek. İkinci şart ne? İkinci şart da gözünü örtecek. Başkalarının görünebilir olabilen yerlerine bakmayacak. Bu nedenle Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh hamama gitme durumu söz konusu olduğu zaman gidermiş, kendisini böyle yüzünü duvara doğru döner, arkasına doğru bakmazmış. Ve hatta bazı zaman gözüne böyle bir bezle bağladığı da rivayet ediliyor ki bazı insanlar yeri geliyor riayet etmiyorlar veya birden açılma tehlikesi söz konusu. Bu nedenle bu konuda hassas olmuşlar. Demek ki hamama giren bir insan ne yapacak? Farz olan nedir? Setre avret dediğimiz göbeğiyle diz kapağı arasını kapatacak. Bu bir. İkinci olarak gözlerini kapatacak. Başkalarının avret yerlerine bakmayacak veya başkalarını böyle süzüp süzüp bakmayacak. İşte nedir bu hamamın iki şartı. Sonra bunun tabii sünnetleri de var. Sünnetleri nedir? Birinci olarak girmeden önce duasını yapacak. Allah'a sığınacak. Şeytandan Allah'a sığınacak. Çünkü o gibi yerlerde şeytan çok olur. Allah'a sığınacak. Sol ayakla girecek. Orada Kur'an-ı Kerim okumayacak. Efendim selam verilse bile o selama ne alacak? Afaki Allah. Allah seni affetsin. Allah sana afiyet versin gibi sözler söyleyecek. Zaten bizde de vardır. Şifa olsun, saatler olsun türü böyle iyi niyet dilekleri vardır. Ve orada temizlenmeyi niyet edecek, temizlenmeye kastedecek. Hamama giriş gayesi de temizlenmek olacak ve temizlenmeyi kastedecek. Bununla birlikte bir de ne yapacak? Diyecek ki, işte ben buraya girdim, temizleniyorum, abdest alıyorum ve orada cehennemin sıcağını hatırlayacak. Çünkü biliyorsunuz hamam az önce de söylediğimiz gibi sıcaklık demek, hararet demek, hamim diyoruz değil mi bazen? İşte bu nedenle o sıcaklığı hatırlayacak, cehennem de böyle sıcaktır diyecek ve cehennemin sıcaklığından Allah'a sığınacak, Allah'tan yardım dileyecek. Allah'ım beni bu cehennem azabından koru demek suretiyle o cehennemin durumunu göz önüne getirecek ki daha dünyadayken canlı şahidi ortam işte sıcaklığı ne oluyor bunalıyoruz, sıkılıyoruz, kendimizi zor dışarı atıyoruz değil mi çoğu zaman? İşte burada kişi bunları düşünmek suretiyle orada cehennem azabından Allah-u Teala'ya sığınacak ve temizliği kastedecek. Bir de ne yapacak? Suyu az kullanacak. Suyu az kullanacak. Niye? İsraf yapmayacak. Müslüman müsrif değildir. Allah-u Teala israfı sevmez. Müslümanlara da israftan sakınmayı emretmiş. Ve Müslümanlar da ne yapacak? Abdest dahi alsa israf etmeyecek. Yeterince kafi miktarda suyu kullanmış olacak. Hatta İmam Gazali şöyle diyor. Diyor suyu çok kullanırsa, hamamcı da diyor onu görürse, adam diyor oradan diyor şey olabilir, böyle nefret duyabilir. Ya bu ne yapıyor, şu ne yapıyor gibi içinden diyor size karşı buz oluşturabilir. O nedenle diyor bundan sakınmanın bir faydası da odur. İşte Müslüman israf da yapmayacak ve bu şekilde bu şartlar dahilinde hamama girecek. Ha mümkün mertebe hadis-i şeriften şu dersi çıkarmış ulema, şu hükmü çıkarmış. Mümkün mertebe hamama gidilmeyecek. İhtiyaç olursa gidilecek ama kadınlar da hamama gitmeyecek. Onların hamama gitmesi mekruhtur. Fakat bir özür sebebiyle gidebilirler. Bir özür sebebiyle gidebilirler. Çünkü bu noktada Peygamberimiz ne diyor? Kadınları hamama göndermeyin diye çağrıda bulunuyor. Ve hatta yine Hazreti Ayşe hamama gidenlere yani özürü olmadan hamama gidenlere de bir serzenişte bulunuyor. Diyor Peygamber buyurdu ki bir kadın evinden başka bir yerde elbiselerini çıkarırsa Allah'la arasındaki perdeyi kaldırmış olur. Bu nedenle erkekler ihtiyaç halinde gidebilir. Kadınlar da gitmemeleri en güzelidir, uygunudur. Fakat özür halinde de gidebilirler. Bir özürleri söz konusuysa onlar da gidebilirler. Fakat gittikleri zaman da dikkat edeceklerdir. Yani tesettüre, kendileri tesettüre kapanacak. Tesettüre riayet edecekler. Çünkü kadınların da kadınlara tesettürü biliyorsunuz göğüsle diz altına kadardır. Bu noktalara dikkat edecekler ve hassas davranacaklar. Aynı şekilde gözlerini de bakmaktan sakınacaklar. Ve kitaplarda şöyle bir de kayıt var. Onu da sizlerle paylaşalım. Diyorlar ki ilk hamamı Süleyman Aleyhisselam inşa etmiş. Yani ilk defa hamam yapımını Süleyman Aleyhisselam yapmış diye kitaplarımızda böyle bir kayıt var. Biz de bunu burada bilmiş olmuş olalım inşallah. Diğer hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. İttegu hudace salati. Namazın eğriliğinden, noksanından sakının. Yani namazı düzgün yapın. İzâ rak'al imâmu. İmam rükûya gittiği zaman ferka'u, siz de rükûya gidiniz. Ve izâ rafa'a, kalktığı zaman, doğrulduğu zaman ferfa'u, siz de ne yapınız? Doğrulunuz. Şimdi cemaatle namaz kılmayı dinimiz emretmiş. Çünkü zaten Kur'an-ı Kerim'de secde ediniz, rükû ediniz diye ne yapıyor? Hep böyle topluca bir emir var. Bu nedenle namazlarımızı mümkün mertebe cemaatle kılmaya çalışacağız. Mümkün mertebe yani son haddine kadar cemaatle kılmaya çalışacağız. İmama uyduğumuz zaman da ne yapacağız? İmamın komutuna dikkat edeceğiz. Nedir? İmam Allahu Ekber dediği zaman rükûya gideceğiz. İmam Semi Allahu Limen Hamide dediği zaman da kalkacağız ve doğrulacağız. Rükûya gittiğimiz zaman imamdan önce gitmeyeceğiz. Zaten imamdan önce giderse ve imamdan önce de başını kaldırırsa bu kimsenin namazı bozulabilir. Böyle bir tehlike var. Ve imamdan önce gitme hoş bir davranış değildir. İmamdan önce kalkmak da hoş bir davranış değildir. Bunlar nedir? Namazın eğrilikleridir, noksanlığıdır. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namaz gibi büyük bir ibadeti yapmamız gerektiğini ve yaparken de nelere dikkat etmemiz hususunda bizleri uyarıyor. Nedir hudaç? Noksanlık demek. Ha, namazınızı noksan bırakmayın, eksik bırakmayın. Namazınız tam olsun. Çünkü imandan sonra sorulacak sual nedir? Namazdır. Kulun namazı güzel olursa, düzgün olursa diğerleri de böyle arkası arkasına gelir. Çünkü namaz Allah-u Teala'nın Ankebut suresinde buyurduğu gibi insanı fuhşiyattan, kötülükten ve münker olan aklın ve şeriatın kötü gördüğü davranışlardan uzaklaştırır. Bu da neyle olur? Kişi namazını tam olarak kılarsa, yerli yerince kılarsa, noksanlık bırakmazsa o zaman ne olur? Bu namaz güzel olur, mükemmel olur ve bu namaz sahibine fayda verir. Sahibini korur, fuhşiyattan korur, münker olan, kötü olan işlerden, ahlaksızlıktan, yalandan, zinadan, hırsızlıktan, her türlü kötü davranıştan, yalancılıktan korur ve muhafaza eder. Ama namaz noksanlaşırsa o zaman ne olur? Kalp de noksanlaşır. Noksanlaşan kalp, zayıflayan kalp de kötülüğe doğru meyleder. Nefsi emmarenin emrine girmeye doğru gider, Allah korusun. İşte bu nedenle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namazınızı noksan yapmayınız diyor. Namazın noksanları noktasında sakının ve dikkat edin. Namazı noksan etmeyin. İmama uyduğunuz zaman imam Allahu Ekber dediği zaman siz de hemen akabinden ne yaparsınız? Rükûya gidersiniz. İmam rükûdan kalktı. Semiyallahu limen hamide dedi. Hemen siz de ne yaparsınız? Kalkarsınız. İmamdan önce rükûya gitmezsiniz. Çünkü insanların çoğu bunu yapıyor. Veya imamdan önce başınızı kaldırmazsınız. Bu da yapılıyor. Bunlar nedir? Namazın noksanlıklarıdır. Namazda noksanlık verecek davranışlardır. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizleri uyarıyor. Namazınızı düzgün yapın. Zaten Allah-u Teala bize ne diyor? Ekimus salah. Namazı ikame edin diyor. Yerli yerince oturtun. Yerli yerince yapın. Kıyam, ayakta durma diyoruz ya. Hani namazın şartlarının birisi de kıyamdır, ayakta durma. Ama kıyamı genel manada aldığımız zaman bir şeyi ayakta tutma demektir. Ve Allah-u Teala bizlere ne diyor? Namazınızı kılın, ayakta tutun. Namazı ayakta tutma ne demek? Dini ayakta tutma demektir. Çünkü namaz dinin direğidir. Kim diyor namazı terk ederse dinini yıkmış olur. Namazı ayakta tutabilmemiz için de çok dikkat etmemiz lazım. Her haline, secdesine dikkat edeceğiz, hakkını vereceğiz. Rükûya dikkat edeceğiz, rükûn hakkını vereceğiz. Teşehhütte oturuyoruz, kaidede oturmamız gerekiyorsa, nasıl oturmamız gerekiyorsa öyle oturacağız. Ne okumamız gerekiyorsa okuyacağız. Değil mi? Şimdi kaidede oturduğumuzda tahiyyatı okuyoruz. Kıyamdayken onu okuyabilir miyiz? Hayır. Kıyamda okuduğumuzu orada okuyabilir miyiz? Hayır. Her şeyi yerli yerine koymamız lazım, ikame etmemiz lazım ki namaz olsun. İşte insanların yapmış olduğu çok büyük hatalardan birisini de Peygamberimiz ne anlatıyor? Diyor ki imam rükûya gitti mi siz de gidin. İmam doğruldu mu siz de doğrulun. Ne imamdan önce rükûya gidin ne imamdan önce ayağa kalkın. Ne de imam kalktı fazlaca da rükûda siz beklemeyin. Onunla birlikte ne yapın? Kalkın. Çünkü diyor imam uyulması içindir. Peygamberimiz öyle buyuruyor. Yani imam oraya niçin konmuş? Uyulması içindir. Biz onun kıraatına uyuyoruz. Onun tekbirlerine uyuyoruz. Onun selam vermesiyle namazımızı bitirmiş oluyoruz. İmam uyulması içindir. Bu nedenle bizler de ne yapacağız? İmama uyacağız. İmama tabi olacağız. Ve namazda bu konulara dikkat edeceğiz. Gerçekten camilere gittiğimiz zaman bunu görüyoruz. Bakıyorsun adam erken kalkmış veya imam daha gitmeden hemen gidiyor. Bu nedir? Bir, kalbi başka işlerde, kulağı başka yerde, imamda değil. Bu bunun işaretidir, göstergesidir. Hepimiz bu noktada dikkatli davranmak zorundayız. Hakkını vermemiz gerekiyor ve namazı ikame etmemiz lazım. Peygamber de sallallahu aleyhi ve sellem bizlere uyarıyor. Ha, bu konuda namazın noksanlığından dikkat edin. İmam rükûya gittiği zaman siz de rükûya gidin. İmam başını kaldırdığı zaman siz de başınızı kaldırın diye buyuruyor. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, inşallah hadislerde gelecek, ne diyor? Ben diyor sizi görürüm. Allah-u Teala ona bir lütuf vermiştir. İnşallah zamanı geldi mi onu da böyle geniş anlatmaya çalışırız. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabesine bunu anlatıyor. Çünkü Peygamberimiz her yönde yol gösterici. Bize namazı nasıl kılacağımızı gösteriyor. Çünkü diyor ya Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, beni nasıl görüyorsanız siz de öyle namazınızı kılın. Yani biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nasıl namaz kılmışsa öyle namaz kılmak mecburiyetindeyiz. Peygamberimiz de ne diyor? Beni nasıl görüyorsanız öyle namaz kılın. İşte Peygamberimiz en çok yapılan hatalardan bahsediyor. İnsanların yapabileceği hatalardan bahsediyor. O gün olacak olmuş hatalar ve bugünün insanların da düştüğü hatalar. Bakıyoruz aynı hatalar günümüzde de işleniyor. Ya mübarek, namaz kılıyorsun, Rabbin huzurundasın, imama da uymuşsun. O zaman ne yap? Biraz sabırlı ol, imama kulağını ver, gönlünü Allah'a ver. Ondan sonra imam tekbirini aldığı zaman sen de rükuya git. Rükuda güzelce mutmain olarak böyle kalbin rahatlasın. Böyle sırtın dümdüz olsun. Çünkü hadis-i şerifler var. Ne diyor? Sırtınızı dümdüz yapacaksınız. Dümdüz olacak. Kafasını böyle aşağı eğip sallamayacak. Çünkü bunlar rükunun gerekleridir. Peygamberimiz güzel bir şekilde namaz kılmayı anlatıyor. Biz de ne yapacağız? Buna dikkat edeceğiz. Böyle kafayı fazla sallamayacağız. Kafayı böyle ta ayaklarımıza, diz kapaklarına değecek bir hale getirmeyeceğiz. Çünkü Peygamberimiz bu tür yapmayı yasaklıyor. Orada tesbihatımızı okuyacağız. Ha, imam ne yapacak? Semiyallahu lümen hamide dediği zaman akabinden biz de ne yapacağız? Başımızı kaldıracağız ve orada da ne yapacağız? Bekleyeceğiz. İşte bunlar namazın gerekleri ve yapılması gerekenler. Ha, bunlar yapılmasa ne olur? Namaz noksan olur. Bir noksan namazda da Allah-u Teala'nın huzuruna çıkılmış olur. Allah-u Teala namazı hakiki manada kılan, namazı böyle güzel bir şekilde kılan ve noksanlara gitmeyen, noksan bırakmayan kullarından bizleri eylesin. Çünkü namazı düzgün oldu mu hem dünyası düzgün olur insanın, hem ahireti düzgün olur. Allah-u Teala bu düzgün olan kullardan bizleri eylesin. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. Burada da programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. İnşallah bir dahaki Hadis Bahçesi programında buluşmak ümit ve dileğiyle sizleri emanetleri zayi etmeyen Allah-u Teala'ya emanet ediyor. Selamların en güzel olan Allah-u Teala'nın selamıyla selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Kim ki başından geçen bir günahı hatırlar ve bu nedenle kalbi acı duyarsa, Allah katındaki kitapta o günah ondan silinmiş olur. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh.

Özbalboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbalboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

0: Gönlünüzden gönlünüze. Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
3: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınızı özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle, güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
4: Vahdet İnsani Yardım Derneği'nin düzenlediği Hayır Çarşısı'na davet. Reyonlarımız ev yemekleri, pasta, meşrubat, dondurma, tatlı, bazı sıkma, döner, tantuni, cızbız, ayakkabı, terlik, hediyelik eşya, kitap kırtasiye, ev yapımı, çeyiz, mefruşat, takı, el örgü, züccaciye, oyuncak, mini market, erkek giyim ve daha birçok reyonumuzla sizleri 26, 27, 28 Haziran tarihlerinde sabah saat 07.30 ile akşam saat 23 arası Gaziantep 100. Yıl Parkı Ulu Cami arkası Hayır Çarşısı'na bekliyoruz. Hayırda yarışmak için tüm halkımızı Hayır Çarşısı'na davet ediyoruz.
5: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres Selahattin Eyyubi Mahallesi 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
6: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Kim ki başından geçen bir günahı hatırlar ve bu nedenle kalbi acı duyarsa, Allah katındaki kitapta o günah ondan silinmiş olur. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh.

Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Şok şok şok. Oto Ekspertiz'de şok kampanya. Boya, kaporta, motor 10.000 değil, 5.000 değil. Sadece ve sadece 2.500 TL. Üstelik bununla da bitmedi. Kampanyalı paketi tercih eden herkese

0: 0551 011 99, 0551 011 99.
1: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 4780, 0534 716 2027.
2: Vahdet İnsani Yardım Derneği'nin düzenlediği Hayır Çarşısı'na davet. Reyonlarımız ev yemekleri, pasta, meşrubat, dondurma, tatlı, bazı sıkma, döner, tantuni, cızbız, ayakkabı, terlik, hediyelik eşya, kitap kırtasiye, ev yapımı, çeyiz, mefruşat, takı, el örgü, züccaciye, oyuncak, mini market, erkek giyim ve daha birçok reyonumuzla sizleri 26, 27, 28 Haziran tarihlerinde sabah saat 07.30 ile akşam saat 23 arası Gaziantep 100. Yıl Parkı Ulu Cami arkası Hayır Çarşısı'na bekliyoruz. Hayırda yarışmak için tüm halkımızı Hayır Çarşısı'na davet ediyoruz.
3: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Kim ki başından geçen bir günahı hatırlar ve bu nedenle kalbi acı duyarsa, Allah katındaki kitapta o günah ondan silinmiş olur. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133 www.özbal.com.tr

bülbüllerin ötüşünde senin aşkın var Allah'ım. Şafakların söküşünde senin aşkın var Allah'ım. Tomurcuklu sümbüllerde yeni açmış bu güllerde, hüzün dolu gönüllerde senin aşkın var Allah'ım. Hak kelamdır hep sözlerde, Kur'an aşkı var özlerde, feri sönmüş

Nefeste hakkı zikret her nefeste, şu bülbülde, bu kafeste senin aşkın var Allah'ım.

yakınında durmaz zulüm. Anne bağrındaki taşlar. Emeklemek yok çocuk. Her mevsim kan sofrası. Kuş seslerinin uyuttuğu sabah, toprak, susan kalem, ağlayan nar çiçeği ve beş

Tırpan vurdular merhametine. Adını Filistin koydular. Çocuk, silah ve zaman. Çocuklar ölüyor akşam olmadan.

0: Gökyüzü Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar. Şok şok şok. Oto ekspertizde şok kampanya. Boya, kaporta, motor 10 bin değil, 5 bin değil, sadece ve sadece 2500 TL. Üstelik bununla da bitmedi. Kampanyalı paketi tercih eden herkese

0: 0551 11 99 0551 11 99.
1: Vahdet İnsani Yardım Derneği'nin düzenlediği Hayır Çarşısı'na davet. Reyonlarımız ev yemekleri, pasta, meşrubat, dondurma, tatlı, bazı sıkma, döner, tantuni, cızbız, ayakkabı, terlik, hediyelik eşya, kitap kırtasiye, ev yapımı, çeyiz, mefruşat, takı, el örgü, züccaciye, oyuncak, mini market, erkek giyim ve daha birçok reyonumuzla sizleri 26, 27, 28 Haziran tarihlerinde sabah saat 07.30 ile akşam saat 23 arası Gaziantep 100. Yıl Parkı Ulu Cami arkası Hayır Çarşısı'na bekliyoruz. Hayırda yarışmak için tüm halkımızı Hayır Çarşısı'na davet ediyoruz.
2: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
3: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
4: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 4780 0534 716 2027.
5: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
6: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
7: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Sevgili kardeşlerim, hicretin 8. yılıydı. İslam ordusu Suriye topraklarında Mute Ovası'ndaydı. Bizans'ın dev ordusuyla karşı karşıyaydı. İnsanlık tarihinde eşine az rastlanır bir savaş veriliyordu. 3000 kişilik İslam ordusu 200 bin kişilik Bizans ordusuyla savaşıyordu. Bu tablo akılları zorlayan bir tabloydu. 3000 İslam evladı bunu nasıl göze alabiliyordu? Bu denli korkusuzluğun arkasında yatan neydi? Hangi bağına hangi anlamlar vardı? 200 bin kişilik bir ordunun üzerine yürümek, ölümün üzerine yürümek olduğu çok belliydi. Ölümü bu denli hafife almak ya da ölmeyi ciddi bir olgu olarak görmemek nasıl mümkün olabiliyordu? Daha da ilerisi vardı. Ölüme seve seve gitmek vardı. Ölüme güle oynaya gitmek vardı. Ölüme hoş geldin, safalar getirdin diyen bu İslam erleri varoluşun sırrına erenlerdi. Hayatın ve ölümün anlamını kavrayanlardı. Yaşadıkları şu dünya nasıl gerçekse, onlar ahiret hayatının da aynen bir gerçek olduğunu yakinen bilirlerdi. Yakinen inanırlardı. Onların imanı yakini imandı. Yakini imanın dereceleri vardı. Önce ilmel yakin vardı. Sonra aynel yakin vardı. Daha sonra hakkal yakin vardı. Önce ilmel yakin olurdu. Kesin bir bilgiye dayanarak iman etmek vardı. Kalplerin o bilgiden zerrece şüpheleri olmazdı. O bilgi vahiydi. Rabbani bilgiydi. Rahman-ı Rahim'in Resulüne vahiy yoluyla bildirmesiydi. Ayetlerdi, surelerdi. İştenlikle iman eden mümin ayetlerin iklimine yürürdü. Ayetlerin inşa ettiği peygamber ikliminde olurdu. İman etmenin somut halini peygamberde görürdü. Tedricen Rabbani iklimin insanı olurdu. Bu hal, bu gayret aynel yakine doğru yürümekti. Varoluş sırrını, imanın iklimini gözlerle görür boyutlara ulaşmak olurdu. Artık bilgiden öte bir atmosfere geçmiş olurdu. Hazreti Ali Efendimiz öyle diyordu. Ben ahiret alemini görsem yakinimde bir değişiklik olmaz. Onlar yakin bilgiyi hayat halinde yaşıyorlardı. Ayetler hayatın esasları oluyordu. Ayetlerse bu dünyayı ve öbür dünyayı tam bir gerçeklik çerçevesinde öğretiyordu. Biz ona şöyle diyorduk. Bu hayatı yaşarken ahiretten dünyaya bakarak yaşamak vardı. Sözler, davranışlar, hareketler yarın önümüze getirilecekti. Onlardan hesap istenecekti. Hayatın her karesinden hesap vermek vardı. O zaman bütün hallere öbür dünyada nasıl karşılık bulacak diye bakmak gerçeği vardı. Hayatı yaşarken bu açıdan ahiretten dünyaya bakarak yaşamak gerekiyordu. Ahireti görür gibi yaşamak. Hazreti Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anh, İslam ordusuyla İran üzerine yürürken, İran ordu komutanına yazdığı mektubunda, sizin dünyayı sevdiğiniz kadar ahireti seven bir orduyla geliyorum diyordu. Bir de hakkal yakin vardı. Hakikati duya duya yaşamak vardı. Hakikati bütün varlığında duymak vardı. Enfal suresinin 2. ayetinde, onlar öyle müminlerdir ki Allah zikredildiği zaman kalpleri titrer. Allah'ın ayetleri okunduğunda imanları dalga dalga büyür ve onlar sadece Rablerine dayanırlar
Rablerine güvenirler. Hazreti İbrahim aleyhisselam Nemrut tarafından dağlar misali ateşlere atılıyordu. Hazreti İbrahim aleyhisselam ateşlere atılırken, "O ne güzel vekildir, o ne güzel yardımcıdır, o ne güzel Mevla'dır" diyordu. Onlar imanın etkin gücüyle perdeleri kaldırıyor, hakikatin iklimine giriyorlardı. Onlar müminlerdi. Onlar güzel müminlerdi. Onlar en güzel müminlerdi. Onlar peygamber ikliminin has talebeleriydi. Mute Ovası'nda destan yazılıyordu. İslam erleri tam bir destan yazıyorlardı. Hazreti Zeyd bin Harise radıyallahu anh şehit düşüyordu. Hazreti Cafer bin Ebu Talip şehit düşüyordu. Üçüncü komutan İslam şairi Hazreti Abdullah bin Revaha radıyallahu anh da şehitler kervanına katılıyordu. Hazreti Abdullah şehit düşerken sancakta yere düşüyordu. Sancağı süratle geliyor. Hazreti Sabit bin Akran bin Salebe bin Adi bin Eclan el-Bevli el-Ensari alıyordu. Hazreti Sabit yüksek sesle, "Ey Müslümanlar, içinizden birini kendinize kumandan seçin" diyordu. "Müminler seni seçtik" diyorlardı. Hazreti Sabit Halid bin Velid'e bakarak, "Ey Halid, al şu sancağı" diyordu. Hazreti Halid bin Velid ise, "Ben bu sancağı alamam. Sen buna benden daha layıksın. Çünkü hem daha yaşlısın hem de Bedir Savaşı'nda bulunanlardansın" diyordu. Hazreti Sabit radıyallahu anh, "Al sancağı ey Halid. Vallahi ben onu sana vermek için aldım" diyordu. Hazreti Halid radıyallahu anh sancağı alıyordu. O bir askeri dehaydı. Müminler bu denli azken bir zafer elde etmeleri mümkün değildi. Onun hedefi İslam ordusunu zaafa uğratmamaktı. Büyük kayıplar verdirmemekti. Bunu başardığında aslında bir zafer elde etmiş olurdu. Bizans ordusu İslam ordusundan 60 kat daha büyüktü. Hazreti Halid bin Velid radıyallahu anh akşama kadar ordusuna zayiat verdirmeden savaşıyordu. Akşam iki ordu da geri çekiliyordu. İstirahat ediliyordu. Hazreti Halid yeni bir taktik geliştiriyordu. Sağ cephedeki askerlerini sol cepheye alıyordu. Sol cephedeki askerlerini de sağ cepheye alıyordu. Önde savaşan askerlerini arkaya, arkadaki askerlerini de ön safa getiriyordu. Böyle bir taktikle sabah iki ordu taarruza başlıyordu. Bizans ordusu yeni yüzlerle karşı karşıya gelince Müslümanlara takviye güçlerin geldiği zahabına kapıldılar. Müslümanlarsa ardı ardına saldırı gerçekleştiriyorlardı. Düşman ordusunda bir zafiyet oluştu. Bir dağınıklığa uğruyorlardı. Hazreti Halid bin Velid saldırıları durduruyor ve yavaş yavaş ordusunu geri çekiyordu. İslam erlerinden ciddi kayıplar vermeden geri çekilmeyi başarıyordu. Ancak İslam ordusundan 12 mümin şehit düşüyordu. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam Medine'de mescidindeydi. Rahman-ı Rahim olan Rabbimiz zaman ve mekan perdelerini kaldırıyor, Mute Ovası'nda olup bitenleri görmesini murat ediyordu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam mescidinin minberinde savaşı gözleri yaşlı bir şekilde izliyor ve ashabına anlatıyordu. Arkadaşlarınız düşmanla muhabereye tutuştular. Zeyd bin Harise şehit oldu dedi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam, "Allah'ım Zeyd'i bağışla, günahlarını affeyle" diye dua etti. Ashab-ı kiramına döndü. "Siz de onun için bağışlanma talebinde bulunun" buyurdu. Sonra da Zeyd'in cenaze namazını kıldırdı. Mescid-i Nebevi'de bulunan sahabe-i kiram Peygamber Efendimiz'i pür dikkat takip ediyorlardı. Efendimiz aleyhissalatü vesselam
şimdi sancağı Cafer aldı. Düşmana şiddetle saldırdı. O da şehit oldu buyurdu. Ve Allah'ım Cafer'i bağışla. Allah'ım Cafer'in günahlarını affeyle diye dua etti. Ayrıca sahabesine Cafer için bağışlanmadığına duada, niyazda bulunmalarını beyan buyurdu. Peygamber Efendimiz Hazreti Cafer'i anlatırken Cenneti Âlâ'da ona kanatlar ihsan edildiğini ve bir o yana bir bu yana uçtuğunu açıklıyordu. Peygamber Efendimiz daha sonra Hazreti Abdullah bin Revaha'nın şehit olduğunu, sonra da sancağı Halid bin Velid'in aldığını anlatıyor. Allah'ım, o senin kılıçlarından bir kılıçtır. Sen ona yardımcı olursan dedi. Gözleri savaş meydanına dönük olduğu halde, işte şimdi tandır iyice kızıştı buyurdu. Ve mübarek sözleriyle savaşın en çetin devresinin başladığını anlatıyordu. Mute Ovası'ndan Medine'ye geliyorlardı. İslam ordusu dev bir orduyla savaşıyor, büyük kahramanlıklar gösteriyor, destanlar yazıyor ve şimdi Medine'ye dönüyordu. Peygamber Efendimiz mescitten Hazreti Cafer'in evine geliyordu. Hazreti Cafer'in eşi Esma binti Umeys Peygamber Efendimiz'i saygıyla, sevgiyle karşılıyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam melundu, mahzundu. Esma Hatun, ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Seni üzüntülü görüyorum, ne oldu diye sordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Cafer'in çocuklarını istedi. Çocukları koşarak geldiler. Alemlere rahmet olan Efendimiz çocukları bağrına basıyor, seviyor, öpüyor, başlarını okşuyordu. Bir yandan da sessiz sessiz ağlıyordu. Gözyaşlarına engel olamıyordu. Esma Hatun daha bir şaşırıyordu. Anam babam sana feda olsun ey Allah'ın Resulü. Seni son derece üzüntülü görüyorum. Yoksa sana kötü bir haber mi ulaştı deyince, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Cafer bugün şehit oldu. Esma Hatun çığlık attı ve hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Komşu kadınlar da koşarak geldiler. Esma Hatun'un acısına ortak oldular. Hazreti Cafer'in büyük oğlu Abdullah şöyle diyordu. Resulullah benim ve kardeşimin başını okşarken ben onun yüzüne bakıyordum. Gözlerinden süzülen yaşlar sakalına akıyor, üzerimize damlıyordu. Peygamber Efendimiz daha sonra kendi hane isadetine gidiyordu. Annelerimize ve kızı Fatıma'sına Cafer'in ailesi için yemek hazırlamalarını, onları yalnız bırakmamalarını beyan buyuruyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mescid-i Nebevi'ye gelirken yolda Hazreti Cafer'in küçük kızı Zeynep'i görüyor. Zeynep'in boynu bükük, mahzundu. Zeynep'i kucaklıyor, gözlerinden yaşlar dökülüyordu. Hazreti Sa'd bin Ubay de Peygamber Efendimiz'i ağlıyor görünce niçin ağladığını soruyordu. Efendimiz'in cevabı ise bu sevgilinin sevgilisine özlemidir buyuruyordu. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

Zuhur zamanı ise, yani öğle vakti, yaz mevsiminin ortasına, hem gençlik kemaline, hem ömrü dünyadaki hılkat-i insan devrine benzer ve işaret eder. Ve onlardaki tecelliyat-ı rahmeti ve fiyuzat-ı nimeti hatırlatır. Öğle zamanındaki o zaman gündüzün kemali ve zevale meyli ve yevmi işlerin avan-ı tekemmülü ve meşagilin tazyikinden muvakkat bir istirahat zamanı ve fani dünyanın bekasız ve ağır işlerin verdiği gaflet ve sersemlikten ruhun teneffüse ihtiyaç vakti ve inamat-ı ilahiyenin tezahür ettiği bir andır. Ruhu beşer o tazikten kurtulup, o gafletten sıyrılıp, o manasız ve bekasız şeylerden çıkıp, kayyumu baki olan münim-i hakikinin dergahına gidip el bağlayarak, yekun nimetlerine şükür ve hamd edip ve istiane etmek ve celal ve azametine karşı ruku ile aczini izhar etmek ve kemal bi zevaline ve cemal bi misaline karşı secde edip hayret ve muhabbet ve mahfiyetini ilan etmek demek olan zuhur namazını, öğle namazını kılmak ne kadar güzel, ne kadar hoş, ne kadar lazım ve münasip olduğunu anlamayan insan, insan değil.

saklı hazine. Denizlerden semaya, semalardan toprağa, yağmur olup yağan, aşk dolu rahmettir su. Bedenimde pınardır, kalbimde atan kandır, doğaya ait bir candır, sevgi dolu sestir su. Abdest olur, can verir, rahatlatır ruhumu, secdenin kapısı sonsuzun anahtarıdır su. Doğarken ve ölürken suyla buluşur insan. Dünya evimize bir hoş geldin, bir elvedadır su.

bir at üstünde kanatlanmış geliyor sanki ümmetin efendisi. Duruşunda bir asalet ve gözlerinde tebessüm. Ağlamaya alışkın gözler bu defa gülüyor. Sultanlar sultanı geliyor. Alemlerin peygamberi geliyor. Muhammed geliyor.

Sırtında sanki dağlar taşıyor. Gözlerinden sanki ummanlar akıyor. Gülüyor nurlu yüzü. Tebessümü ashabına cesaret veriyor. Başlar önde. Kâbe kollarını açmış bekliyor. Kâbe yarini bekliyor. Kâbe sahiplerini bekliyor. Ashabın yüzünde bir heyecan ve Resulullah gülüyor. Aç kapılarını Kâbe. Senin tek sevdalın geliyor. Mekke'nin kapısından asırlık bir devir için bütün ihtişamıyla gökleri bile ağlatan peygamber giriyor. İşte Zeyd kalabalığın içinde gizlice ağlıyor. Cafer ellerini yüzüne götürmeye utanıyor. Yasir Resulullah'ın yüzüne sanki aşık olmuş. Nasıl da hayranlıkla bakıyor. Aşık olmuş. Nasıl da hayranlıkla bakıyor. Ve bütün ağızlarda salavat.

nasıl da belli sırtındaki yük, çektiğin çile. Halit bin Velid ellerini semaya kaldırıyor. Ne müthiş bir andır bu. Gökler senin isminle yankılanıyor. La ilahe illallah, Muhammeden Resulullah. Aç kapılarını Kabe, senin tek sevdalın geliyor, Muhammed geliyor. Hazreti Hamza'nın savaşını vermeye yemin etmişçesine gözlerini tutamıyor Kusam bin Abbas. Seni korumak için Uhud'da kendini siper ederken Habeşi, Allah dedi, tek bir Allah, Muhammed'i yaradan ve bizlere rahmet gönderen Allah için savaşın dedi. Haykırırken dili bu anlatılmaz sevdayı, yüreği sanki 14 yürek oldu aşkından. Kab bin Malik, Kabe'nin kapısında el pençe, sana divan duruyor. Deven sanki üzerinde bir asrı taşıyor. Herkes orada deven olmak istemişti, seni omuzlarda taşımak ve salavatlar sunmak için sana. Kabe hiç bu kadar dile gelmemişti. Aç şimdi kapılarını Kabe. Sultanlar sultanı geliyor. Efendiler efendisi geliyor. Aç kapılarını Kabe. Muhammed geliyor. Mekke'nin kapısından bir ihtişamla insanlığın önderi giriyor. Babasızlığın acısını yaşayıp yıllardır İçinde sakladığı sevdayı sunmaya geliyor. Bilal-i Habeşi ezan okuyor Kabe'nin tepesinde. Bütün gözler göğe bakıyor. Rahmet iniyor gökyüzünden. Sultanımın gözlerinde bir tebessüm, sanki iki omuzunda bir dağı taşıyor. Aç şimdi kapılarını Mekke, aç kapılarını Kabe. Çünkü Resulullah geliyor, Muhammed geliyor, Muhammed.

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suy ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden firak ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, külle etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman.

Ah Hannan ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum. El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım, teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum el aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar. Yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir. Ve rahmetellil alemin olan Habibin, senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabb-i Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin, hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde, 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemali rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamur Rahim'insin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya ve evvelul kelami fil ahira ve fil kabri. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Kim ki başından geçen bir günahı hatırlar ve bu nedenle kalbi acı duyarsa, Allah katındaki kitapta o günah ondan silinmiş olur. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

yüzümün karasına bakmayasın ya Rab. Cehennemde bedenim yakmayasın ya Rab. Sevdiklerini sevdir, komşu eyle cennette. Salihlerle dost eyle, koyma bizi mihnette. Kanadı kırık kuş gibi

Öz Balboya Yasin-i Şerif'i sunar. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.ozbal.com.tr

Yasin Suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yasin. Hikmet dolu Kur'an hakkı için sen ey Habibim dosdoğru yol üzerine gönderilmiş peygamberlerdensin. Bu Kur'an üstün ve çok merhametli Allah tarafından indirilmiştir. O kitap sana ataları uyarılmamış, bu yüzden kendileri de gaflet içinde kalmış bir toplumu uyarman için indirilmiştir. Andolsun ki onların çoğu hakkında azapla hükmetmek hak oldu. Çünkü onların iman etmeyip kafir olarak ölecekleri belli oldu. Biz onların boyunlarına bir takım kelepçeler geçirdik. O halkalar çenelere kadar dayanmıştır. Onun için kafaları yukarı kalkıktır. Önlerinden bir set ve arkalarından bir set çektik de onları kapattık. Artık görmezler. Onları uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir. İnanmazlar. Sen ancak bu Kur'an'a uyan ve görmediği halde Rahman olan Allah'tan korkan kimseyi uyarabilirsin. İşte böylesini bir mağfiret ve güzel bir mükafatla müjdele. Şüphesiz ölüleri ancak biz diriltiriz. Önden gönderdikleri işleri ve bıraktıkları eserleri yazarız. Zaten biz her şeyi apaçık bir kitap olan Levh-i Mahfuz'da sayıp yazmışızdır. Onlara şu şehir halkını misal getir. Hani onlara elçiler gelmişti. İşte o zaman biz onlara iki elçi göndermiştik. Derhal onları yalanladılar. Biz de hemen bir üçüncü elçiyi gönderdik. Onlar hep beraber biz size gönderilmiş Allah elçileriyiz dediler. Onlar elçilere dediler ki, siz bizim gibi insandan başka bir şey değilsiniz. Rahman olan Allah herhangi bir şey indirmedi. O halde siz ancak yalan söylüyorsunuz. Elçiler de, Rabbimiz biliyor, biz gerçekten size gönderilmiş elçileriz. Bizim vazifemiz açık bir şekilde Allah'ın buyruklarını size tebliğ etmekten başka bir şey değildir dediler. Bunun üzerine onlar daha da sertleşerek, doğrusu biz sizin yüzünüzden uğursuzluğa uğradık. Eğer bu işten vazgeçmezseniz andolsun sizi taşlarız ve bizden size mutlaka acıklı bir işkence ve kötülük dokunur dediler. Elçiler şöyle cevap verdiler. Sizin uğursuzluğunuz sizinle beraberdir. O bizden değil sizdendir. Demek ki size nasihat edilir, doğru yol gösterilirse bunu uğursuzluk sayacak ve küfrünüzde devam edeceksiniz öyle mi? Hayır, siz aşırı giden, haddi aşan bir milletsiniz. Bu esnada o şehrin öbür ucundan koşarak bir adam geldi. Ey kavmin dedi, bu elçilere uyunuz. Sizden herhangi bir ücret istemeyen bu kimselere tabi olun. Onların sözlerine kulak verin. Çünkü onlar hidayete ermiş kimselerdir. Bu tavsiye üzerine bu sefer adama dönerek, vay sen de mi onların dinindensin dediler. Bunun üzerine adam şöyle dedi, bana ne olmuş ki beni yaratana ibadet etmeyecekmişim. Şunu iyi biliniz ki hepiniz ona döndürülecek, ona götürüleceksiniz. Ben ondan başka ilahlar edinir miyim hiç? Çünkü o çok esirgeyici Allah, eğer bana bir zarar dilerse, o sizin putlarınızın şefaati bana hiçbir fayda vermez. Onlar beni asla kurtaramazlar. İşte o zaman ben apaçık bir dalalet ve sapıklığın ta içine gömülmüş olurum. Halbuki ben sizin de Rabbiniz olan Allah'a inandım. O halde beni dinleyin, bu elçilere uyun. Azgınlar bu sözleri dinlemeyip o zatı taş yağmuruna tuttular. Tam öleceği esnada ona gir cennete denildi. Bu ilahi müjdeyi duyan zat, keşke dedi kavmim bunu bilseydi. Rabbimin benim iyiliğime bağışladığını ve beni ikrama mazhar olanlardan kıldığını anlasalardı. Biz o azgınlar tarafından öldürülen sevgili kulumuzdan sonra onun milletini helak etmek için üzerlerine gökten herhangi bir asker indirmedik ve indirecek de değildik. Çünkü onların helaki sadece bir tek çığlıktan başka bir şey değildi. İşte o azgınlar bu çığlıkla bir anda sönüverdiler. Yazıklar olsun o kullara ki onlara bir peygamber gelmeyi versin. Mutlaka onunla alay ederlerdi. Görmüyorlar mı müşrikler? Kendilerinden önce nice kavimler helak ettik. Çünkü onlar peygamberlere dönüp de onları dinlemediler. Elbette onların hepsi hesap vermeleri için kıyamet gününde karşımıza dikilecekler.
İşte onlara bir delil, ölü toprağı diriltir ve oradan taneler çıkarırız da ondan yerler. Biz yeryüzünde nice nice hurma bahçeleri, üzüm bağları yarattık ve oralarda birçok pınarlar kaynattık. Onların meyvelerinden ve elleriyle bunlardan imal ettiklerinden yemeleri için bu nimetleri verdik. Hal böyleyken onlar şükretmezler mi? Yerin bitirdiklerinden, insanoğlunun kendi varlığından ve henüz mahiyetini bilmedikleri şeylerden bütün çiftleri yaratan Allah yüceler yücesidir. Gece de onlar için bir ibret ayetidir. Biz ondan gündüzü sıyırıp çekeriz de onlar karanlıklara gömülürler. Güneş kendine mahsus yörüngesinde akıp gitmektedir. İşte bu aziz ve alim olan Allah'ın takdiridir. Ay içinde bir takım yörüngeler tayin ettik. Nihayet o eğri hurma dalı gibi hilal olur da geri döner. Ne güneş aya yetişebilir ne de gece gündüzü geçebilir. Bunlardan her biri belli bir yörüngede yüzmeye, akıp gitmeye devam ederler. Onların zürriyetlerini dopdolu bir gemide taşımamız da onlar için büyük bir ibret ayetidir. Gemilerin benzerlerinden binmekte oldukları ve ileride binecekleri şeyleri onlar için biz yarattık. Eğer biz azimüşşan dileseydik onları suda boğardık. O zaman ne onların imdadına koşan olurdu ne de kendileri kurtulabilirlerdi. Ancak bizim tarafımızdan bir rahmet onları kurtardı ve belli bir zamana kadar dünyadan faydalanmaları uygun görüldü. Onlara yapmakta olduğunuz ve yapıp arkada bıraktığınız işlerde Allah'a iltica edin. Sadece ondan korkun. Böyle yaparsanız esirgenmeniz umulur denildi. Fakat yüz çevirdiler. Rablerinin ayetlerinden bir ayet geldikçe mütemadiyen ondan uzaklaşıyorlardı. Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden hayra sarf ediniz denildiğinde kafirler müminlere dediler ki Allah'ın dileseydi doyuracağı kimseleri biz mi doyuralım? Siz gerçekten sapıtmış kimselersiniz. Onlar eğer siz gerçekten doğruysanız söyleyin bakalım o sözünü ettiğiniz tehdit ve felaket ne zaman gelecek derler. Onlar birbiriyle gürültü ve şamata ederken kendilerini ansızın yakalayacak bir tek çığlığı bekliyorlar. İşte o anda onlar ne bir tavsiyede bulunabilirler ne de ailelerine dönebilirler. Nihayet surun üfürülmesi yaklaştı. Birdene göresin, onlar kabirlerinden kalkıp koşarak Rablerine giderler. İşte o zaman eyvah eyvah bizi kabrimizden kim çıkarıp diriltti? Bu Rahman olan Allah'ın vaadidir. Peygamberler gerçekten doğru söylemişler derler. Bu olay bir tek çığlıktan başka bir şey değildir. İşte ondan sonra hepsi toplanıp huzurumuza dizilirler. Artık bugün hiçbir kimse en ufak bir haksızlığa uğramaz. Siz orada ancak dünyada yaptıklarınıza karşılık alırsınız. Bugün ahirette cennetlikler nimetler içinde safa sürerler. Onlar ve eşleri gölgeler altında tahtlara kurulurlar. Orada her çeşit meyve onlar içindir. Bütün arzuları yerine getirilir. Bağışlayıcı bir Rab olan Allah'tan onlara söz olarak selam gelir. Ayrılın bir tarafa bugün ey günahkarlar. Ey insanoğlu, şeytana tapmayın. Çünkü o sizin apaçık bir düşmanınızdır demedim mi? Bunu size peygamberlerin vasıtasıyla açık seçik bildirmedim mi? Ve demedim mi? Sadece bana ibadet ve kulluk ediniz. Çünkü dosdoğru yol budur. Şeytan sizden pek çok milleti kandırıp saptırdı. Siz bunu düşünecek, doğruyu anlayacak akla sahip değil miydiniz? İşte bu size vaat edilen cehennemdir. Küfür ve inkarınız sebebiyle yaptığınız kötülüklere karşılık bugün dağlanın ateşle. O gün onların ağızlarını mühürleriz. Günahtan ve sevaptan yana kazandıklarını bize elleri anlatır, ayakları da şahitlik eder. Dilersek gözlerini büsbütün kör ederiz. Bu sefer de yolda itişip kakışırlar. Çünkü yolu görmezler. Eğer biz dileseydik, oldukları yerde onların bünyelerini, şekillerini değiştirirdik. Ne ileriye gitmeye güçleri yeterdi, ne de geri gelmeye. Kime uzun ömür verirsek,
biz onun yaratılışını, gençliğini, güzelliğini bozar, beli bükük hale getiririz. Onlar bunu hiç düşünmezler mi? Biz o peygambere şiir öğretmedik. Hem bu ona gerekli de değildir. Onun söyledikleri ancak Allah'tan gelmiş bir hatırlatma, açık bir okumadır. Bununla onun diri olanları uyarmasını ve kafirlere cezanın hak olduğunu söylemesini istedik. Onlar bakıp görmediler mi ki biz azimüşşan, kudretimizin eseri olmak üzere pek çok faydalı hayvanlar yarattık. Ve onlar da bunlara malik ve sahip oldular. Bu hayvanları onların emrine amade kıldık. Onların bazısını binek olarak kullanırlar, bazısını besin olarak yerler. Bu hayvanlarda onlar için içilecek sütler ve daha nice faydalar vardır. Hala şükretmezler. Kendilerine bu kadar nimetler verildiği halde yine onlar yardımlarını umarak Allah'tan başka ilahlar edindiler. Halbuki o mabut edindikleri putların onlara yardım etmeye asla güçleri yetmez. Bilakis onlar bu mabutlar için yardıma hazır askerlerdir. Ey Habibim! O halde onların sözleri sakın seni üzmesin. Çünkü biz onların gizlemekte olduklarını da açığa vurduklarını da biliyoruz. İnsan görmüyor mu ki biz onu bir damla sudan yarattık. Bir de bakıyorsun ki açıkça isyan ediyor. Kendi yaratılışını unutarak bize karşı bir örnek vermeye kalkışıyor. Ve şu çürümüş, un olmuş kemikleri kim diriltecek diyor. De ki, onları ilk defa yaratmış olan diriltir. Çünkü o her türlü yaratmayı gayet iyi bilir. Yeşil ağaçtan sizin için ateş çıkaran odur. İşte siz ateşi ondan yakıyorsunuz. Gökleri ve yeri yaratan, onların benzerlerini yaratmaya kadir değil midir? Evet, onların benzerini yaratmaya her zaman elbette kadirdir. O, her şeyi hakkıyla bilen bir yaratıcıdır. Onun işi, bir şey yaratmak istediği vakit sadece ol demektir. Ve o şey derhal var olur. Her şeyin mülkü kendi elinde olan Allah'ın şanı ne kadar yücedir. Siz elbette sadece ona döndürüleceksiniz.

0: Özbal Boya, Yasin-i Şerif'i sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, Uygulama ve Satışları, Uygun Fiyat ve Kaliteli Satış Doğru Adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133. www.ozbal.com.tr.
1: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
2: Şimdi reklamlar.
3: Vahdet İnsani Yardım Derneği'nin düzenlediği Hayır Çarşısı'na davet. Reyonlarımız ev yemekleri, pasta, meşrubat, dondurma, tatlı, bazı sıkma, döner, tantuni, cızbız, ayakkabı, terlik, hediyelik eşya, kitap kırtasiye, ev yapımı, çeyiz, mefruşat, takı, el örgü, züccaciye, oyuncak, mini market, erkek giyim ve daha birçok reyonumuzla sizleri 26, 27, 28 Haziran tarihlerinde sabah saat 07.30 ile akşam saat 23 arası Gaziantep 100. Yıl Parkı Ulu Cami arkası Hayır Çarşısı'na bekliyoruz. Hayırda yarışmak için tüm halkımızı Hayır Çarşısı'na davet ediyoruz.
4: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 4780 0534 716 2027.
5: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
6: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres Selahattin Eyyubi Mahallesi 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
7: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

Ey çölün aziz misafiri, ey suskunların kutulu sözcüsü, hüzünlerin sabırlı bekçisi, ey teselli yağmuru, huzur pınarı efendimiz. Kokun duyuldu önce, saçları rüzgarın yakasına tutuşmuş çocuklardan biri ellerini kumlardan çekip koştu. Gözlerini yukarı çevirdi. Yukarıların habercisinin, yücelerin gezgininin yüzüne bıraktı kalbini. Kanatlarını sessizliğin avucuna yayıveren kelebekler asılı kaldı havada. Rüzgar nefesini tuttu. Kum tanecikleri gül yüzünün kıvrımlarına koştu. Billur elleri uzandı nur ellerine. Eline avucuna yığdı çocuk sevinçlerinin hepsi.

yaşlarını akıttı yüzüne. Gözlerine, ta gözlerinin bebeğine baktı efendim. Varlığının çölü küle, gülle çevirdiğini, ölümü sonsuza birleştirdiğini bilerek baktı, aktı gözlerinin içine. Nefes aldı gözlerinle buluşunca gözleri. Belki de delice seyirtti ardından. Sen de onu bekledin belli. Hepimizi, her şeyimizi, bütün kızlarımızı kucaklayan, yitirdiklerimizi bize yeniden vaat eden tebessümünle bekledi. Kız çocuğunun dudağında sonsuza goncalanan tebessüm gülleri açıldı. Karanlıkları dağıtan, hüzünleri silen, korkuları boğan tebessümüne dokundu bakışları. Kal dedi gözleri. Biraz kal, gitme. Avucuna bıraktı avuçlarının huzurunu. Belki birkaç adımını birlikte attın. Yavaşladın. Ki hiç acelen olmadığını bilirim. Kız çocuğunun boyu hizasına eğildin. Bize döndüğün gibi Miraç'tan, eğildiğin gibi günahkar yüzlerimize. Bizim hatırımıza indiğin gibi el üstünde tutulduğun semadan. Gözümüzün yaşını silmek için alkışlandığın göklerin cezbesinden sıyrıldın da döndün. Sırf bizi sevindirmek için yakınlık makamından uzak kalmaya razı oldun. Bilmez miyim? Eğildin efendim. Eğiliverdin. Yanımıza döndün. Yüzümüze baktın. Hatırımızı saydın. Nazladın bizi. Kız çocuklarımıza ebedi teselliler getirdin. Kucakladın sımsıcak. O gün o Medineli kız çocuğunun elinden tuttun. Fıtratı İslam idi kız çocuğunun. Onun sevincini önceledin. Sonraya bıraktın başkalarını. Onu sevindirmeyi önemsedin. Bekleyenleri öteledin. An dondu, mekan doğruldu, çöl dirildi, zaman yeniden kanatlandı bakışlarının göğünde. Tebessüm ettin, küçük kız çocuklarının hatırını her şeyin önüne aldın. Onun için çektiğin sancıları sakladın onun gözlerinden. Onun huzuru için kanayan ayaklarını unuttun onun sevincinde. Dualarının göğünde bir güneş gibi yükselttin kız çocuğu mutluluklarını. Ellerinin nuruyla ışıdı kızın yüzü. Kızın ışıyan yüzünden yansıyan ışığın aksi, sevinç sevinç pencere önlerimize kadar taştı. Ve kızın gözlerine nakşolan gül yanağının kokusu döndü dolaştı, kızlarımızın yanağına bulaştı. Şimdi o kızın yanağından miras bir ışıltıyı ve kokuyu taşıyor kızlarımızın yanakları. Onların lüle saçlarında, ceylan titrekliğinde, iri gözlerinde, beyaz gülüşlerinde, yarım kalmış acemi ve masum dualarında senin tesellini içiyoruz her gün. Küçük kızlarımızı seviyoruz efendim sayende. Onlar için umutlanıyorsak senin müjdenle. Onları sevindirebiliyorsak senin hatırına efendim. Ne varsa sevgiden yana elimizde avucumuzda, mayasını senin tebessümünden devşirdik efendim. Efendim, neden hala elini tutmaktan uzak düştüğümüz kızlarımız var bizim?
elimize tutunan yetimleri, öksüzleri, ötelere öylece düşüncesizce itiverdik. Kızlarımızın sımsıcak tebessümlerini, soluğumuzdan buz tutmuş dipsiz kuyulara savuran buzdan heykelleriz biz. O masum dudakların baba deyişlerini huzursuz ve telaşlı saatlerin yüzünde parçalayan, paralayan babalarız biz. Şimdi kapı arkalarında baba yolu bekleyen nazenin kız çocuklarını babasız bırakanlarla aynı şehirleri paylaşıyoruz biz. Bir gün olsun, ah bir gün, bir an olsun, kızımız tutunca elimizden, hiç bırakmamaya ahdederken biz, o bırakmadıkça onun elini bırakmamaya niyetlenirken biz, hatıranı ete kemiğe bürüyüp giyinebilir miyiz? Nasıl olur da o billur elleri salıveririz ellerimizden, nar görüp çözülüvermiş buz gibi biz? Niçin gözlerinin içine büyüdüğümüz zamanda aynı ışıltıyla bakamayız o kız gibi biz? Acaba biz kimlerdeniz? Senin tuttuğun eli tutamayıp itenlerden mi? Ellerinden kızlarımızın gül kokladığı efendimiz, özür dileriz. Menba-ı Muhammed olan kızlarımızın yüzünden bize yansıyacak bir sadakalık ışıltı dileniriz. Affımızı isteriz.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Kim ki başından geçen bir günahı hatırlar ve bu nedenle kalbi acı duyarsa, Allah katındaki kitapta o günah ondan silinmiş olur. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh.

Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133 www.özbal.com.tr

Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun değerli dinleyenlerimiz. Esmaül Hüsna programımızda yine sizlerle beraberiz. Bugün sizlere Er-Rakib Celle Celaluhu ismi mübarekini okumaya ve anlatmaya çalışacağız. Er-Rakib, yarattıklarından bir an bile gafil olmayan, her şeyi denetimi altında tutan, gözetleyip denetleyen, kullarını bu denetimi ile koruyan, bütün varlıkları üzerinde gözcü olan demektir. Nisa suresi. Şüphesiz Allah sizin üzerinizde gözeticidir. Hadis ilminde sünnetin esası olarak kabul edilen meşhur Cibril hadisinde Cebrail aleyhisselam sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme İslam'ı, imanı ve ihsanı sormuş. Sevgili peygamberimiz aleyhissalatu vesselam da ihsanı şöyle anlatmış. İhsan, Allah'a onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da o seni mutlaka görüyor. Yani Allah bizi görüyormuşçasına veya biz Allah Celle Celaluhu'yu görüyormuşçasına ona ibadet etmemizin ihsan olduğu beyan ediliyor. Bu cümle ilahi gözetimin ve denetlemenin izahı olup kulluktaki zirvenin de işaretidir. Kullukta bütün amaç işte bu zirveye ulaşabilmektir. Sen onu görmüyorsun ama o seni görüyor. Aziz kardeşlerim, bugün ilmin vardığı noktada geliştirilen teknoloji ile Allah Celle Celaluhu'nun kullarını nasıl her an denetim altında tuttuğunu ve tutabileceğini, kontrol ettiğini ve kontrol edebileceğini akıl yoluyla da evlatlarımıza izah edebiliyoruz. Örnek olarak uydu gözleri gösterebiliyoruz. Yani insanoğlunun yapmış olduğu bir cihaz ile gökyüzünden yeryüzü nasıl denetim altında tutulabiliniyor, nasıl gözetlenebiliniyor ise Allah Celle Celaluhu da kullarını o derece gözetleyebilir ve gözetlemektedir de. Yani Er-Rakib ismiyle tecelli etmektedir. Uzaya fırlatılan ve dünyayı gözetlemek için hazırlanan teknolojinin harikaları olan uydular sayesinde dünya üzerinde bir odada otururken önündeki bilgisayar ekranında dünyanın herhangi bir yerinde olanları seyreder. O noktanın üç boyutlu bilgisini edinebilir de ya bizi yaratan, bize bu aklı veren, o yüceler yücesi olan Allah Celle Celaluhu onu ne şekilde gözetlemekte ve denetimi altında tutmaktadır düşünebiliyor muyuz? Ahzab suresi. Allah her şeyi görüp gözetendir. Hadid suresi. Nerede olursanız o sizinle beraberdir. Allah yaptıklarınızı
görmektedir. Aziz kardeşlerim, bir televizyon programına çağrıldığınızı ve canlı bir yayına konuk olduğunuzu düşününüz. Kameralarının size çevrildiği andan itibaren kendinize öyle dikkat edersiniz ki sizi milyonlar seyretmektedir. Bu durumda yanlış yapmamak için, insanların beğenisini kazanmak için elimizden ne gelirse onu yaparız, değil mi? Ya o muhteşem kameralar karşısındaki tavrımız nedir? Hayatımızı filme aldıran, her hareketimizi kontrol edip yazdıran, o yüceler yücesi olan, er-rakib olan, bizi koruyup gözetleyen ve gözetleten Rabbimiz karşısındaki tavrımız nedir? İhsanı işte böyle anlattı sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kulluktaki zirveyi işte böyle gösterdi. İhsan, Allah'ı görüyormuş gibi ibadet etmektir. Zira sen onu görmüyorsan da o seni görüyor. Şuara suresi. O Allah ki gece namaza kalktığın zaman seni görüyor ve secde edenler arasında dolaşmanı da görüyor. O er-rakib'dir Celle Celaluhu, kullarını her an gözeten ve denetleyendir. Kaf suresi. Andolsun insanı biz yarattık ve nefsinin kendisine fısıldadıklarını biliriz. Ve biz ona şah damarından daha yakınız. Onun sağında ve solunda oturmuş iki melek zabıt tutarken, insan hiçbir söz söylemez ki, yanında onu gözetleyen, dediklerini zapt eden bir melek hazır bulunmasın. O er-rakib'dir Celle Celaluhu. Kainatı muazzam bir kudretle, nizam, ölçü, ilim ve hikmetle idare eden ve kontrolü altında tutan o yüceler yücesi olan Rabbimiz, mülkünde cereyan eden her şeyin takibine de çok dikkat eder. En küçük bir hadise, en ufak bir hizmet hemen kaydedilir kullarının amel defterlerine. Her sene güz geldiğinde tüm tabiatı ölüme hazırlarken, her bitkinin hayatının tarihçesini tohumlarında toplayan o yüce yaradan, hiç mümkün müdür ki halifem dediği, kulluk emanetini omuzlarına yüklediği ve güzel bir yaratılış üzerinde yarattım dediği insanoğlunun amellerini bir deftere kaydetmesin ve o defteri hayatının tarihçesi kılmasın? Hem hiç mümkün müdür ki bu muhteşem nizam ve kanunlarla idare edilen kainat sarayında her iş büyük bir dikkatle kontrol altında tutulsun da dünya hayatı kendisine ebedi bir hayat için tarla kılınmış insanın hareketleri denetim ve kontrol altında tutulup kaydedilmesin? Haşa! Er-Rakib'tir o Celle Celaluhu. O kulunun her fiiline, her haline, her davranışına vakıf olan ve her davranışını gözetleyen, görendir. Mü'min suresi. O Allah,
gözlerin hain bakışını da bilir, gönüllerin gizlediğini de. Aziz kardeşlerim, bir gün İbrahim bin Ethem Hazretlerine kuddise sirruhu bir adam gelir ve "Ben günahlardan kendimi bir türlü kurtaramıyorum. Bana öyle bir kurtuluş yolu göster ki kendimi arındırabileyim" der. Belh Sultanı, daha sonra gönüllerin sultanı olan zamanın gönül sultanı ışık ışık gülümsedi ve soruyu soran şahsa karşı "Günah işlediğin zaman suçunu öyle bir yerde işle ki Allah seni görmesin. Kendini ondan gizle, seni hiçbir zaman bulamasın" dedi. Adam, "Buna imkan yok ya İbrahim Ethem, ondan nasıl gizlenir, nereye kaçabilirim?" Ve o zat o günden sonra tevbe ederek yolunu düzeltiverdi. Değerli kardeşlerim, Er-Rakib isminin tecellileriyle yaşamaya hadin bizler de Bismillah diyelim. Kulluğun zirvesine koşmaya hadin bizler de Bismillah diye başlayalım. İlahi kameraların kayıtlarına en güzel şekilde geçmeye ve muhteşem buluşmaya, yüz akıyla çıkmaya hadin bizler de Bismillah diyelim. El-Mucib Celle Celaluhu. El-Mucib, kendine yalvaranların isteklerini veren, kullarının dilek ve dualarına karşılık veren, icabet eden demektir. Kıymetli kardeşlerim, kulun bütün benliğiyle yüce Yaradan'a yönelerek ondan istek ve dileklerde bulunmasının İslami terimdeki adıdır dua. Allah Celle Celaluhu'nun yüceliği karşısında kulun acziyetini itiraf etmesi, sevgi ve yüreğini titreten bir saygı ile onun yardımını istemesidir dua. Allah Celle Celaluhu ile kulu, yani yaratan ile yaratılan arasındaki özel bağlantının adıdır dua. O yüce kudretin insana şah damarından yakın oluşunun hissedilişi ve o yakınlık duygusu ile huzuru buluşun adıdır dua. Aciz, fani, sınırlı olanın sınırsız, yüce ve sonsuz bir kudretin sahibi ile kurduğu manevi köprüdür dua. Sevgili Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek dudaklarından dökülüş şekliyle ibadetlerin en büyüğü, ibadetin ta kendisi ve ibadetin özüdür, iliğidir dua. Allah Celle Celaluhu'nun fazlından isteyin, zira Allah istenmesini sever buyuran iki cihan serverinin ümmetine en büyük tavsiyelerinden biridir dua. Aziz kardeşlerim, müminin silahı, dinin direği, semavat ve arzın nurudur dua. İnsanın asıl vazifesi iman ve duadır. İnsan bu kabiliyetiyle bütün yaratılmışlardan ayrıdır.
Hayvanlar bu dünyaya adeta başka bir dünyada gelişimini tamamlamış olarak gönderilir. Hayvanlar doğumlarından itibaren ya 2 saat ya 2 ay gibi kısa bir zamanda hayatlarını ve çevresiyle olan ilişkilerini devam ettirmeleri için gerekli her şeyi öğrenir. Çünkü hayvanların asıl vazifesi öğrenmek, gelişmek, marifet kazanmak ve ilerlemek değildir. Dünyaya ne için gönderilmişlerse o şekilde yaşamaktır. İnek süt verir, arı bal yapar, tavuk yumurta verir. İnsan ise acziyet içinde doğar. 1-2 senede ancak ayağa kalkar. 15 yıl içinde de ancak kendisi için faydalı ve zararlı olanları öğrenir. Hayatta öğrenip uygulayacağı şeyler ise mezara kadar devam eder. Hangimiz her şeyi öğrendik diyebiliriz? Hangimiz her şeyi öğrenmiş olarak mezara gireriz? Elbette ki cehalet noktamız ve öğrenme süremiz devam etmektedir. İnsanın vazifesi öğrenmek, tatbik etmek ve Rabbimize hakiki kul olmaktır. İnsanın vazifesi aczini idrak ederek hayatının her devresinde kim beni böyle sonsuz bir merhametle idare ediyor? Kimin lütfuyla böylesine şefkatle terbiye olunuyorum? Kimin lütuflarıyla böyle muhteşem lezzetler ve tatlar alarak besleniyorum diye düşünerek Yaradanına yalvarmaktır. El-Mucib'tir o Celle Celaluhu. Kulluk ve dua eden kullarının dualarına cevap veren, icabet edendir. Bakara Suresi. Şayet kullarım sana benden sordularsa gerçekten ben çok yakınımdır. Bana dua edince duacının duasını kabul ederim. O halde onlar da benim davetime koşsunlar ve bana hakkıyla iman etsinler ki doğru yola gidebilsinler buyuran alemlerin sahibinin yeryüzündeki bir küçücük yüreğe konuk oluşunun sırrıdır dua. Furkan Suresi'nde Resulüm de ki Rabbim size ne kıymet verir eğer duanız olmazsa? Duanız olmazsa ne ehemmiyetiniz var buyurarak kuluna her an kendisine iltica edeceği kapıları açık tutan Yüce Yaradan, Mü'min Suresinde ise halbuki Rabbiniz bana yalvarın, dua edin ki size karşılık vereyim buyurarak her vesileyle kendisinden istenmesini emretmektedir. İlahi rahmet ve ikramın gerçekleşmesi samimi bir kalple Yaradan'ın huzurunda diz çöken, boyun büken bir kulun ilahi rahmet kaynaklarına ellerini açmasıyla başlar. Yer küreden göklere açılan eller hiçbir şekilde boş çevrilmez. Çünkü El-Mucib'tir o, dualara cevap verendir. A'raf Suresi. Oysa en güzel isimler Allah'ındır. Bundan dolayı ona onlarla dua edin. Mü'min Suresi. Halbuki Rabbiniz bana yalvarın, dua edin ki size karşılık vereyim. Çünkü bana ibadet etmekten kibirlenip yüz çevirenler yarın horlanmış olarak cehenneme gireceklerdir buyurdu.
Aziz kardeşlerim, El-Mucib'dir o Celle Celaluhu, Nebiler Nebisinin. Denildi ki, ey Allah'ın Resulü, en ziyade icabete, kabule mazhar olan dua hangisidir? Efendiler Efendisi şöyle buyurdu: gecenin sonunda yapılan dua ile farz namazların ardından yapılan dualardır. Aziz kardeşlerim, Zümer suresinde şöyle buyruluyor: İnsana bir sıkıntı dokunuverince bize yalvarır. Sonra kendisine tarafımızdan bir nimet bahşettiğimiz zamanda, o bana bir bilgi üzerine verildi der. Yani nefsine mal eder. Belki bu bir imtihandır, fakat pek çokları bilmezler. Mü'min suresi. O halde siz, kafirlerin hoşuna gitmese de Allah'a, onun dininde ihlas ve erbabı olarak, samimiyet sahibi olarak dua edin. Ey bizim dualarımıza icabet eden Rabbimiz, Neml suresinde onlar mı hayırlı, yoksa kendine yalvardığı zaman bunalmışa karşılık veren ve başındaki sıkıntıyı gideren, sizi yeryüzünün hakimleri yapan mı diye soruyorsun. Biz aciz ve fakir kulların bu soruya gönül dünyamızda secdelere kapanarak cevap veriyoruz. Rabbimiz varsın, birsin, mucipsin. Allah'ım, huzuruna çağıran, rahmetle kucaklayan, istemeyi öğreten, isteyene veren, duaları işiten ve icabet edensin. Tek ve yegane kapımızsın, Efendimizsin, Malikimizsin. Bizi koru ve kolla. Bir an bile bizi, biz bize ve başkalarına bırakma. Ömrümüzü öyle hayırlı şekilde geçirt ki bu kısa ömürle ebedi bir saadeti de bizlere nasip eyle. Ya Rab, kusurumuzu affet. Bizi kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Amin. Değerli kardeşlerim, bir sonraki programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Vahdet İnsani Yardım Derneği'nin düzenlediği Hayır Çarşısı'na davet. Reyonlarımız ev yemekleri, pasta, meşrubat, dondurma, tatlı, bazı sıkma, döner, tantuni, cızbız, ayakkabı, terlik, hediyelik eşya, kitap kırtasiye, ev yapımı, çeyiz, mefruşat, takı, el örgü, züccaciye, oyuncak, mini market, erkek giyim ve daha birçok reyonumuzla sizleri 26, 27, 28 Haziran tarihlerinde sabah saat 07.30 ile akşam saat 23 arası Gaziantep 100. Yıl Parkı Ulu Cami arkası Hayır Çarşısı'na bekliyoruz. Hayırda yarışmak için tüm halkımızı Hayır Çarşısı'na davet ediyoruz.
3: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
4: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

Ey gönül tesellisi, yankısı güle vuran. Ey bin pare gönlümü ateşiyle kavuran. Sığındım dergahına bir Bedir seherinde. Erittim hicabımı Leyl'in tenha yerinde. Beyza bir nur saçardın gök kubbenin yüzüne. Ben de düşmek isterim topraktaki izine. Ey yürekten fışkıran bahşi hayatın adı. Ey biricik sermayem, ey gönlümün muradı. İdrakimdir peşinde gezip biçare düşen. Senin ismindir her dem leblerimden süzülen. Zümrüt kanatlarına ol sevdayı bindirdin. Mübarek ellerinle güneşe taç giydirdin. Ey elestü bezminde kapıldığım rüzgar. Ey yürek iklimimde güller kokan gülizar. Sana geldim, tut elimden ey güllerin şebnemi. Nur ellerin koy gönlüme, soğut ateş sinemi. Serinliğinle yanıp ateşinle susamak tek muradımdır canım, sevgine layık olmak. Sana geldim, tut elimden ey güllerin şebnemi. Nur ellerin koy gönlüme, soğut ateş sinemi. Serinliğinle yanıp ateşinle susamak tek muradımdır canım, sevgine layık olmak. Tek muradımdır canım, sevgine layık olmak. Sevgine layık olmak.

Kapıldığım rüzgar, ey yürek iklimimde güller kokan gülizar, sana geldim, tut elimden ey güllerin şebnemi, nur ellerin koy gönlüme, soğut ateş sinemi, serinliğinle yanıp ateşinle susamak tek muradımdır canım. Sevgine layık olmak. Sana geldim. Tut elimden ey güllerin şebnemi. Nur ellerin koy gönlüme. Soğut ateş sinemi. Serinliğinle yanıp ateşinle susamak. Tek muradımdır canım. Sevgine layık olmak. Muradımdır canım, sevgine layık ol.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Kim ki başından geçen bir günahı hatırlar ve bu nedenle kalbi acı duyarsa

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

mahşer sarsılıp dağlar yarılınca ve ateş gökyüzünü tamamen kaplayınca, bütün mahşerdekiler korkudan çığlık çığlığa kalıyor. Ve birden kalabalıklar sağa ve sola savrulurken bir ses tüyler ürpertiyor. Açılın! Açılın, zalimler geliyor! Aman ya Rabbi! Aman ya Rabbi, ne korkunç bir manzara! Herkes şaşkın bir şekilde onlara bakıyor. İnsanlar korkudan gözlerini kapatıyor. Kulakları sağır eden bir feryat bütün mahşeri kaplıyor. Ellerinde ateşten bir asa, kendi vücutlarını dağılıyorlar. Kimler yok ki aralarında? İdareciler, hakimler, tüccarlar, ana, baba, evlat, dost dahi birçok kimse. Feryatları kulakları sağırlaştıracak kadar ağır. Zulmettik, zulmettik Allah'ım, zulmettik. Ne olurdu dünyada mazlumlarla beraber olsaydık. Derimiz yüzülse, gözlerimiz oyulsa, bedenlerimiz parça parça edilseydi de zalimlerden olmasaydık. Sınırsız iktidarlarımız, büyük büyük eserlerimiz bugün elimizdeki kızgın asaya dönüştü. Kah beynimizi, kah bedenimizi dağılıyor. Ne kadar akılsız, ne kadar ahmakmışız. Kısa bir dünya hayatı için kendine bile faydası olmayan, hatta bugün de sırtımıza yük olan bir avuç servet için 4 günlük iktidar olma uğruna hakkı inkar edip susturduk. Neler etmedik ki? Kimleri kırıp, kimleri dökmedik ki? Bugünse ne bir şefaat eden, ne de merhamet edenimiz var. Yazıklar olsun, yazıklar olsun bize, eyvahlar olsun bize. Ey insanoğlu, her şeyi kaplayacak kıyametin haberi sana gelmedi mi? O gün bir takım yüzler zillete bürünmüştür. Zor işler altında bitkin düşmüştür. Yakıcı ateşe yaslanırlar. Kızgın bir kaynaktan içirilirler. Semirtmeyen, açlığı gidermeyen. Kötü kokulu bir dikenden başka yiyecekleri de yoktur.

0: İnanmış olanların yüzü o gün pırıl pırıldır. Yaptıklarından hoşnutturlar. Yüksek bir cennettedirler. Orada boş söz işitmezler. Orada akan kaynak vardır. Orada yükseltilmiş tahtlar vardır. Yerleştirilmiş kaseler, sıra sıra yastıklar, serilmiş yumuşak tüylü halılar vardır. Bir kafile daha var ki, nurlu yüzleri mahşeri aydınlatıyor. Sanki hepsi birer ay parçası gibi mahşer meydanına doğuyor. Tedirginlik onlardan uzak. Bir sancak altında ödüllendirilmeyi bekliyorlar. Herkesin sıkıntıdan bunalıp sığınacak bir yer aradığı bugün de onlar mahşerden binekler üzerinde uzaklaşıyor. Herkes parmaklarını ısırmış imrenerek bakıyor. Kim bunlar denilince, bunlar Allah'ı ve Resulünü seven kimseler. Bunlar Allah'a kul olmuş sadıklardır. Bunlar Allah için kanını akıtmış şehitlerdir. Bunlar Allah için ibadet eden, namaz kılan kimselerdir. Bunlar dünya hayatında Rableri Allah için her türlü sıkıntıya, her türlü cefaya katlanmış kimselerdir. Bunlar dünyadayken Rablerini razı etmiş kimselerdir. Bugün onlar için korku yoktur. Bugün onlar için hazırlanmış nimetler vardır. İşte söz verdiğimiz gün bugündür denilecek. Ve günahkarların pişmanlıkla dolu yakarışları altında mahşer meydanından uzaklaşacak.
1: Aşk ölümcül bir hülyadır. Hülya tatlı bir andır. Süzülür dibine servi ağaçlarının, zambakların, sevda çimenlerinin. Dağlarda duman duman tütüyor sıla. Sıla'da garibin omuzlarına güvercin gibi konan, sadağında mum çiçeği, serzeniş, mızrakları cazibesiyle kıran, saçları darmadağın bitimsiz bir hicrandır. Nefettan sarayların cilvekar yalnızlığı, ne de bezirganları küçümseyen sultandır. Gezinir içimizde

Ne gün başımı alıp gitsem karanlıklara, çıkıyor bir köşeden karşıma kelebekler. Onlar da bir derbeder gibi mahrum öteden, onlar da tam yerine bakıp Hülya'yı bekler. Beyhude hekimlerin ülkesinde bir şehir, çıkmaz sokaklarını düşlerimize açan, bir sahura yıldızı gibi göklerde uçan, köpüksüz anıların sihriyle akan nehir. Varlığı bestenigâr, yokluğu deniz gibi, gönül safkan bir vefa atlasında şahlanır, asil fırtınalarda kaybolan bir iz gibi, çölde aşk suretinde bir ahu peydahlanır. Kum yaldızlı giysiler içinde meşhur güzel, ay öper eğilerek çölün yanaklarını, ufukların delisi soluk bir beniz gibi, bir sayeban altında yürür hazinesine, kah takılır uzaktan bir belanın sesine, kah yüzü yıldızlara benzeyen bir rüyadır, bin tepede bayrağı dalgalanır Leyla'nın, oysa aşk karanlıkta ölümcül bir hülyadır.

0: gönlünüze. Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
3: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi. 0342 322 0444. 322 0444. perayeşilçınar.com.
4: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eytur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eytur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
5: Şok şok şok. Oto Ekspertiz'de şok kampanya. Boya, kaporta, motor 10.000 değil, 5.000 değil. Sadece ve sadece 2.500 TL. Üstelik bununla da bitmedi. Kampanyalı paketi tercih eden herkese

0: 0551 011 98 99 0551 011 98 99
1: Vahdet İnsani Yardım Derneği'nin düzenlediği Hayır Çarşısı'na davet. Reyonlarımız ev yemekleri, pasta, meşrubat, dondurma, tatlı, bazı sıkma, döner, tantuni, cızbız, ayakkabı, terlik, hediyelik eşya, kitap kırtasiye, ev yapımı, çeyiz, mefruşat, takı, el örgü, züccaciye, oyuncak, mini market, erkek giyim ve daha birçok reyonumuzla sizleri 26, 27, 28 Haziran tarihlerinde sabah saat 07.30 ile akşam saat 23 arası Gaziantep 100. Yıl Parkı Ulu Cami arkası Hayır Çarşısı'na bekliyoruz. Hayırda yarışmak için tüm halkımızı Hayır Çarşısı'na davet ediyoruz.
2: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

Ben böyle bakıp durmayacaktım, dili bağlı. İslam'ı uyandırmak için haykıracaktım. Gür hisli, gür imanlı beyinler coşaracak. Ben zaten uzun boylu düşünmekten uzaktım. Haykır, kime lakin? Hani sahipleri yurdun? Ellerdi yatanlar, sağa baktım, sola baktım. Feryadımı artık boğarak naaşını tuttum. Bin parça edip şiirime gömdüm de bıraktım. Seller gibi vadiyi eninim saracakken hiç çağlamadan gizliyle yaş gibi aktım. Yoktur elemimden şu sağır kubbede bir iz. Binler safahatımdaki hüsran bile sessiz.

Dağlar ile taşlar ile çağırayım Mevlam seni. Seherlerde kuşlar ile çağırayım Mevlam seni. Su dibinde mahi ile, sahralarda ahu ile, abdal olup yahu ile çağırayım Mevlam seni. Gökyüzünde İsa ile, Tur Dağı'nda Musa ile, elindeki asa ile çağırayım Mevlam seni. Derdi çokça Eyyub ile, gözü yaşlı Yakub ile, oğul Muhammed Mahbub ile çağırayım Mevlam seni. Bilmişim dünya halini, terk ettim kıyılık halini, baş açık ayak yalını çağırayım Mevlam seni. Yunus okur dilleri.

bakınca gül narına, bir sevda yükselir pençesinden. Sevda alır başını gider yıldızlı gecelere. Engel tanımaz aşk kokan hülyalardan başka. Hicaz tüten dillerden süzülür, durmaz yerinde. Oysa ben bir ceylanın gözlerinde esaretim. Göz dediğim öyle mahzun bakışlı Leyla'dır. Sıcaklığı güneş kadar etkili, mazi kadar derin. Rüyamda Leyla eğer varsa rüyadır. Oysa habersiz dolaşır damarlarımda. Fark etmez karanlığın bende son bulduğunu. Her ne kadar tebessümlerimden beni anlamasa da şikayet etmem, üzülmem. Sadece beklerim onu. Bilirim soğuk bir akşam düştüğünde tenine, gözyaşların çare olmaz çaresizliğime. Ama üzülme, yüzünde hala gölgenin heyecanı var. Maziye atfedilen birkaç söz içine, sevginden kopup gelen müthiş bir kar yağar. Nedir bu anlamsız karmaşa sensiz bende, nedir? Ölümü öldüren duruşunla belir. Varlığın şebnemdir susuzluğuma. Adın bile bir an içimi titretir. Ah be Leyla, sen de yol bilmez, gün görmez değilsin. Bir kez olsun nazar kıl ki aşkım önünde eğilsin.

İster güldür, ister yaşat, ister öldür. Aşık paşa sana kuldur. Kahrın da hoş, lütfun da hoş. Kahrın da hoş, lütfun da hoş.

بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد Sadakallahul Azim. Değerli dinleyenlerimiz, Risale-i Nur Külliyatı'ndan Mektubat isimli eserimiz 29. mektup 1. kısım 7. nüktedeyiz. Sonra o halde İhdinas sıratal müstakim Sırâtallezîne en'amte aleyhim dediğim vakit hatırlayacağınız gibi bir önceki programımızda elhamdülillah eyyâke na'budu ve eyyâke nesta'in cümlelerinin sırlarından bahsetmiştik. Sonra o halde ihdinas sırâtal müstakîm Sıratallezîne en'amte aleyhim dediğim vakit baktım ki mazi tarafına göçüp giden kafile-i beşer içinde dünyaya gelmiş ruhlar aleminden dünyada vazifesini ifa etmiş sonra geçmişte kalmak üzere mezaristana giden beşer kafilesi içinde gayet nurani, parlak enbiya, sıddıkîn, şuhedâ, evliya, salihîn kafilelerini gördüm ki istikbal zulümatını dağıtıp ebede giden yolda bir cadde-i kübra-i müstakimde gidiyorlar. Bu kelime beni o kafileye iltihak etmek için yol gösteriyor, belki iltihak ettiriyor. Yani ihdinas sıratal müstakim, Allah'ım bizi sırat-ı müstakime hidayet eyle. Sıratallezîne en'amte aleyhim, o sırat-ı müstakim ki, nedir o sırat-ı müstakim? Senin nimet verdiklerinin yoludur. Yani kimin yoludur? Peygamberlerin, sıddıkların, şehitlerin, evliyaların, salihlerin yolu olan sırat-ı müstakimi bize hidayet eyle, bizi onların yollarına dahil eyle dedim diyor. Bu kelime beni o kafileye iltihak etmek için yol gösteriyor, belki iltihak ettiriyor. Birden, Fesubhanallah dedim. Zulümat-ı istikbali tenvir eden, geleceğin karanlıklarını aydınlığa çeviren ve kemali selametle giden bu nurani kafile-i uzmaya iltihak etmemek, ne kadar hasaret ve helaket olduğunu zerre miktar şuuru olan bilmesi lazım. Acaba bid'aları icat etmekle o kafile-i uzmadan inhiraf eden bid'aları icat etmekle ortaya çıkarmakla o büyük kafilenin dışına çıkan nereden nur bulabilir? Hangi yoldan gidebilir? Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam rehberimiz ferman etmiş ki kullu bid'atin dalaletun ve kullu dalaletin finnar. Yani her bid'at delalettir,
Her dalalet işleyen de ateştedir. Bid'at, değerli kardeşlerim, bid'a, kökü dine dayanmayan, dinden olmayan, fakat sonradan sanki dindenmiş gibi gösterilen şeylere bid'at deniyor, bid'a deniyor. Acaba bu ferman-ı kat'iye karşı ulema-ü su' tabirine layık bazı bedbahlar hangi maslahatı buluyorlar? Hangi fetvayı veriyorlar ki lüzumsuz, zararlı bir surette şeair-i İslamiye'nin bedihiyatına karşı çıkıyorlar, karşı geliyorlar, tebdil-i kabil görüyorlar? Bir kısım insanlar, efendim, bir tarihte, geçmiş dönemlerde dini değiştirmek lazım, Kur'an'ı değiştirmek lazım veya Kur'an'ı Türkçe okumak lazım demişler. Tercüme etmek lazım, tercümesini okumak lazım demişler. Yani elhamdülillahi rabbil alemin, evrenin sahibi olan Allah'a teşekkür ederiz, Tanrı'ya teşekkür ederiz manasında okuyalım demişler bunu. Bir kısım menfaatine düşkün kötü niyetli insanlar da bu caizdir diye fetva vermişler. Olsa olsa muvakkat bir cilve-i manadan gelen bir intibah-ı muvakkat o ulema-ı su'u aldatmıştır. Mesela nasıl ki bir hayvanın veyahut bir meyvenin derisi soyulsa, kabuğu soyulsa muvakkat bir zerafet gösterir. Yani mesela bir portakalın kabuğunu soyduğumuz zaman mükemmel bir sanat çıkar. Narın kabuğunu soysak mükemmel bir sanat çıkar. Elmanın kabuğunu soysak mükemmel bir sanat çıkar. Mükemmel bir güzellik gösterir. Fakat az bir zamanda o zarif et ve o güzel meyve o yabani ve paslı ve kesif ve arzi deri altında siyahlanır, taaffun eder, kokuşur. Demek ki güzellik, kabuğu soyulmuş, ortada parlak görülen, kısa bir parlaklığı görülen şey değil. Nedir peki? Asıl güzellik, o kabuğuyla birlikte o şeyin güzel olmasıdır. Öyle de şeair-i İslamiye'deki tabirat-ı nebeviye ve ilahiye, Kur'an'ın orijinal lafızı, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerindeki orijinal ifadeler hayattar ve sevaptar bir cilt, bir deri hükmündedir. Onların soyulmasıyla maanideki bir nuraniyet muvakkaten çıplak bir derece görünür. Ah ben anlıyorum okuduğumu dersin, güzel görünür. Fakat ciltten cüda olmuş, cildinden ayrılmış bir meyve gibi o mübarek manaların ruhları uçar, zulmetli kalp ve kafalarda beşeri postunu bırakıp gider. Nur uçar, dumanı kalır, her neyse. Değerli kardeşlerim, elbette bir insanın Kur'an'ı manasını bilerek okuması çok güzeldir. Fakat manası bilinmeden de okunsa yine Kur'an'dan sevap alınabilir. Kur'an'ın bir takım nurlarından istifade edilebilir. Sekizinci nükte. Buna dair bir düsturu hakikati beyan etmek lazım şöyle ki, nasıl hukuku şahsiye ve bir nevi hukukullah sayılan hukuku umumiye namıyla iki nevi hukuk var. Evet, bir kişinin kişideki Allah-u Teala'nın hakları var, bir de kulların umumi hak var insan üzerinde. Öyle de mesail-i şer'iyede bir kısım mesail eşhasa taalluk eder, bir kısım umuma.
umumiyet itibariyle taalluk eder ki onlara şeair-i İslamiye tabir edilir. Bu şeairin umuma taalluku cihetiyle umum onda hissedardır. Yani dinin bir şahsın her bir şahsa bizzat bakan hukuku var. Bir de bütün toplumu birden ilgilendiren hukuku var. Umumun rızası olmazsa onlara ilişmek, yani umumu ilgilendiren hukuka ilişmek, umumun hukukuna tecavüzdür. O şeairin en cüz'isi, sünnet kabilinden bir meselesi, en büyük bir mesele hükmünde nazarı ehemmiyettedir. Doğrudan doğruya umum alemi İslam'a taalluk ettiği gibi, asr-ı saadetten şimdiye kadar bütün e'azım-ı İslam'ın bağlandığı, İslam büyüklerinin bağlandığı o nurani zincirleri koparmaya, hakikatler zincirlerini koparmaya, tahrip ve tahrif etmeye çalışanlar ve yardım edenler düşünsünler ki ne kadar dehşetli bir hataya düşüyorlar ve zerre miktar şuurları varsa titresinler. Dokuzuncu nükte, mesail-i şeriattan, yani dinin meselelerinden bir kısmına taabbudi denilir. Aklın muhakemesine de bağlı değildir. Emrolduğu için yapılır. İlleti emirdir. Yani dinin meselelerinin bir kısmı bu nedir, ne değildir, iyi midir, kötü müdür, faydası mı var, zararı mı var diye düşünülmez. Ya emrolunduğu için yapılır. Mesela nedir? Namaz kılın diyor Cenab-ı Hak. Emrolunmuşuz, namazı kılacağız. Neden, niçin, sebep ne, hikmet ne denilmez. Oruç tutacaksın denilmiş, orucu tutacaksın. Faydası nedir, zararı nedir, niye tutmam lazım denilmez. Kul isen, inanıyor isen, orucu tutacaksın, namazı kılacaksın, zekatı vereceksin. Efendim, çünkü bunlar emrediliyor. Gıybet etmeyeceksin, yasak ediliyor. Zina işlemeyeceksin, faiz almayacaksın, rüşvet vermeyeceksin, almayacaksın. Çünkü bunlar yasak ediliyor. Bir kısmına makulül mana tabir edilir. Yani bir hikmet ve bir maslahatı var ki o hükmün teşriine, yani dinin bir emri olmasına müreccih olmuş. Fakat sebep ve illet değil, çünkü hakiki illet emir ve nehy-i ilahidir. Değerli kardeşlerim, emredilen şeyin yapılması, yasak edilen şeyin de sakınılması kulluğun gereğidir. Bunlardaki fayda ve zararları gerçek bir müminin araştırmasına gerek bile yok. Çünkü ben faydası varsa yaparım, zararı varsa yapmam denilmez. Allah-u Teala'ya karşı haşa, sanki şart koşmuş gibi, sanki itimatsızlık göstermiş gibi, inanmama gibi bir mana çıkar ki Cenab-ı Hak bu tür fasit ve bozuk anlayıştan ve inanıştan hepimizi muhafaza eylesin. Amin. Şeairin taabbudi kısmı, hikmet ve maslahat onu tayir edemez, değiştiremez. Taabbudilik ciheti tereccüh ediyor, ona ilişilmez. 100.000 maslahat gelse onu tayir edemez, değiştiremez. Öyle de şeairin faidesi yalnız malum mesalihtir denilmez. Ve öyle bilmek hatadır. Belki o maslahatlar ise, yani dinin emrettiği şeylerin yerine getirilmesinde bir iki fayda değil, çok faydeler var. Ancak biz bazısını biliriz, bazısını bilemeyiz. Çok hikmetlerinden bir faydası olabilir o bizim bildiğimiz. Mesela biri dese ezanın hikmeti, ezan okunuyor ya Allahu Ekber diye. Ezanın hikmeti Müslümanları namaza çağırmaktır dese biri,
Şu halde bir tüfenk atmak, yani bir el ateş etmek kafidir. Halbuki o divane bilmez ki, binler maslahat-ı ezaniye içinde o bir maslahattır. Yani ezanın çok hikmetleri, maslahatları var. Onlardan sadece biri Müslümanları namaza çağırmaktır. Yoksa birçok maslahat ve hikmetleri daha vardır. Tüfenk sesi o maslahatı verse, acaba nev-i beşer namına yahut o şehir ahalisi namına, hilkat-i kainatın netice-i uzması ve nev-i beşerin netice-i hilkati olan ilan-ı tevhid ve rububiyet-i ilahiyeye karşı izhar-ı ubudiyete vasıta olan ezanın yerini nasıl tutacak? Bakınız, ezanın diğer faydelerini de saydı, çok enteresan. Kainatın yaratılmasındaki en büyük netice ve insanın yaratılmasının en büyük neticesi Allah'ın birliğine inanmaları ve onu ilan etmeleri, Cenab-ı Hakk'ın kullarını terbiye ediciliğini tüfenk sesi nasıl ifade edebilir? Halbuki eşhedü en la ilahe illallah denilirken ezanda bilmiş olun ki Allah'tan başka ilah yoktur diye şehadet ifadesiyle ne yapıyoruz? Cenab-ı Hakk'ın birliğini aleme ilan ediyoruz. Elhasıl cehennem lüzumsuz değil. Çok işler var ki bütün kuvvetiyle yaşasın cehennem der. Çok işler var ki şu anda da görüyoruz. Kainatta, dünyamızda öyle zulümler, öyle işkenceler, öyle haksızlıklar oluyor ki bütün kuvvetiyle yaşasın cehennem der. Cennet dahi ucuz değildir. Mühim fiyat ister. La yastavi ashabun nari ve ashabul cenne. Ashabul cenneti humul faizun. Ateş ehli ile cennet ehli bir olmaz. Cennet ehli umduklarına kavuşanlardır. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu cümlemizi ehli cennet, ehli rıza, kendi rızasına muvafık yaşayanlardan, kendi rızasını tahsil edebilen kullarından eylesin. Amin. 29. mektup, 2. risale olan 2. kısım, Ramazan-ı Şerif'e dairdir. Birinci kısmın ahirinde, az önce yani sonunda, Şeair-i İslamiye'den bir nebze bahsedildiğinden, şeairin içinde en parlak ve muhteşem olan Ramazan-ı Şerif'e dair olan bu ikinci kısımda bir kısım hikmetleri zikredilecektir. Bu ikinci kısım, Ramazan-ı Şerif'in pek çok hikmetlerinden 9 hikmeti beyan eden 9 nüktedir. Bismillahirrahmanirrahim. Şehru Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'ânu huden linnâsi ve beyyinâtin minel hudâ vel furkân. Sadakallahul azîm. Ramazan ayı insanlar için hidayet olan, Allah'ın doğru yolunu ve hak ile batılı ayıran apaçık delilleri içeren Kur'an'ın indirildiği aydır. Birinci nükte, Ramazan-ı Şerif'teki savm yani oruç, İslamiyet'in erkan-ı hamsesinin 5 rüknünün birincilerindendir. Hem şeair-i İslamiye'nin azamlarındandır, büyüklerindendir.
İşte Ramazan-ı Şerif'teki orucun çok hikmetleri hem Cenab-ı Hakk'ın rububiyetine, hem insanın hayat-ı içtimaiyesine, toplum hayatına, hem hayat-ı şahsiyesine, hem nefsin terbiyesine, hem ni'am-ı ilahiyenin, ilahi nimetlerin şükrüne bakar hikmetleri var. Cenab-ı Hakk'ın rububiyeti noktasında orucun çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki, Cenab-ı Hak Celle Celaluhu zemin yüzünü bir sofra-i nimet suretinde halk ettiği, Cenab-ı Hak zemin yüzünü, şu dünyamızı, yeryüzünü bir sofra-i nimet suretinde halk ettiği, yarattığı ve bütün enva-i nimeti, bütün nimet çeşitlerini o sofrada min haythu la yahtesib bir tarzda o sofraya dizdiği cihetle, yani umulmadık, beklenmedik, hesapsız bir şekilde şu yeryüzü sofrasında Rabbimizin bize ihsan ettiği ne kadar gıdalar, ne kadar yiyecekler, meyveler, sebzeler vesaire var, hepimiz biliyoruz. Kemal-i rububiyetini ve rahmaniyet ve rahimiyetini Cenab-ı Hak ne kadar mükemmel bir terbiye edici, besleyici ve kişi varlık gözetmeksizin rızık verici ve merhamet edici olduğunu o vaziyetiyle ifade ediyor. İnsanlar gaflet perdesi altında ve esbab dairesinde, sebepler dairesinde o vaziyetin ifade ettiği hakikati tam göremiyor, bazen unutuyor. Ramazan-ı Şerif'te ise ehli iman, inananlar birden muntazam bir ordu hükmüne geçer. Birden muntazam bir ordu hükmüne geçer bütün müminler. Sultan-ı Ezeli'nin ziyafetine davet edilmiş bir surette akşama yakın buyurunuz emrini bekliyorlar gibi bir tavr-ı ubudiyetkârâne göstermeleri, iftar sofralarını hatırlayalım değerli kardeşlerim. Sofra seriliyor, üzerine bütün yemekler, gıdalar konuluyor, meşrubatlar konuluyor. Ama bütün müminler ne yapıyor? Adeta Cenab-ı Hakk'ın buyurunuz emrini bekliyor. Muntazam bir ordu nasıl komutanının hareket et emrini beklerse, efendim yürü emrini beklerse, Ramazan-ı Şerif'te bütün müminler de Cenab-ı Hakk'ın nimetlerine buyur etmesini, büyük bir kulluk şuuru içerisinde göstermeleri, o şefkatli ve haşmetli ve külliyetli rahmaniyete karşı vüs'atli ve azametli ve intizamlı bir ubudiyetle mukabele ediyorlar. Acaba böyle ulvi ubudiyete, böyle büyük kulluğa ve şerefi keramete iştirak etmeyen insanlar insan ismine layık mıdırlar? Cenab-ı Hak Celle Celaluhu kendi emrine itaate çağırıyor, kainatı bir sofra suretinde halk ediyor, bütün nimetleri o sofraya diziyor, buyurun benim emirlerim dairesinde misafirim olun diyor ve kendi yarattığı beşer de eğer onun davetine, kulluğuna iştirak etmezse insan ismine layık mıdırlar? Cenab-ı Hak Celle Celaluhu her günümüzü Ramazan şuurunda eylesin. Yani Ramazan-ı Şerif'te açlık vesilesiyle
nasıl nimetlerin kadri kıymeti biliniyorsa, bize öyle bir şuur ihsan etsin ki Rabbimiz, her an ve her gün bize verilen nimetlerin şuurunu idrak edelim. Değerli kardeşlerim, bugünkü Nur Saati programımızda bu kadar. İnşallah bir sonraki programımızda ikinci nüktede sizlerle beraber olmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınızı özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: Şok şok şok. Oto ekspertizde şok kampanya. Boya, kaporta, motor 10 bin değil, 5 bin değil. Sadece ve sadece 2500 TL. Üstelik bununla da bitmedi. Kampanyalı paketi tercih

0: 0551 98 99 0551 98 99.
1: Vahdet İnsani Yardım Derneği'nin düzenlediği Hayır Çarşısı'na davet. Reyonlarımız ev yemekleri, pasta, meşrubat, dondurma, tatlı, bazı sıkma, döner, tantuni, cızbız, ayakkabı, terlik, hediyelik eşya, kitap kırtasiye, ev yapımı, çeyiz, mefruşat, takı, el örgü, züccaciye, oyuncak, mini market, erkek giyim ve daha birçok reyonumuzla sizleri 26, 27, 28 Haziran tarihlerinde sabah saat 07.30 ile akşam saat 23 arası Gaziantep 100. Yıl Parkı Ulu Cami arkası Hayır Çarşısı'na bekliyoruz. Hayırda yarışmak için tüm halkımızı Hayır Çarşısı'na davet ediyoruz.
2: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

0: Ya Erhamur Rahimin.
1: Merhametlilerin en merhametlisi sensin. Merhametlilerin merhameti sendendir. Senin rahmetin olmazsa merhamet geçersizdir. Anaların şefkati senin rahmetinin gölgesidir. Rahmetin annelerin yavrulara gösterdiği şefkatlerin ötesindedir. Yağmurları bile ıslatan senin rahmetindir. Suya serinlik bahşeden senin şefkatindir. Varlığa yüzüm yoktu, sen var ettin. Yokluğa düşebilirdim, sonsuzluk vaat ettin. Hakkım yoksa da rahmetini umarım. Zaten hak etmeyene bile düşer rahmetin. Kırıktır kalbim, şefkatine hasretim. Faniyim, fani olanı istemem. Hiçlik içinde hiçim, ama ebed isterim. İstemeye mecalim yok. Zaten isteten de sensin, isteyen de sen. Bir sebep istemez ki rahmetin.
0: Ya Fatır, ya Fatır,
1: ya Fatır. Sensin yaradanım. Senin dilediğin gibidir yaratılışım. Yaratılışım öyle ki ebedden vazgeçemiyorum. Kalbim öyle ki senden başkasına razı olamıyorum. Ruhum öyle ki senden başkasına teveccüh etmiyor. Bütün dünyayı da verseler kalbim tatmin olmuyor. Beni sana meftun eden sensin. Fıtratım senin tasvirindir. Gölgeyi serin kılan da, ateşi hararetli kılan da sensin. Rahmetinin gölgesinde tut beni. Herkesi fıtratınca halk edip böylece ahlaklandıran sensin. Ahlakınca ahlaklandır beni. Her şeyi en güzel kıvamda yaratıp kemale koşturan sensin. En güzel kıvamda tut. İyilerin hallerine yanaştır beni. Ateşi serin eylediğin gibi fıtratımı da selim eyle. Taşları toprak eylediğin gibi kalp katılığımı da un ufak eyle.
0: Ya Fadil,
1: senin fazlın olmasa kendi kendimi taşıyamaz, belaya düşerim. Senin keremin olmasa biriktirdiğim her şey elimden çıkar, iflas ederim. Bana verdiklerinde ücretimi çoktan aldım. Fazlından ebedi cennetini isterim. Bilirim ki bana ne iyilik erişirse sendendir. Bir kötülük erişirse kendi kusurum sebebiyledir. İyiliklerim zaten senin eserindir.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Kim ki başından geçen bir günahı hatırlar ve bu nedenle kalbi acı duyarsa, Allah katındaki kitapta o günah ondan silinmiş olur. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh.

Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

Hazreti Hak bu asırda seni sultan etmiş. Hüsnü ahlakı hulusi sana ihsan etmiş. Almadın gerçi zahir hocasından dersi, okutup ilmiyle dün faikül akran etmiş. Nuru veçinde yazılmış, budur evladı nebi. Can gözüyle okuyanlar seni canan etmiş. Hali hazırda fuzulili tevfik kılıp, şiir inşa dile de kamil insan etmiş. Fazlını, kadrini takdir edemezler nadan. Zahiren insan iseler manada hayvan etmiş. Kim severse seni candan, o efendim mümin, seni rencide eden münkiri süfyan etmiş. Çok şükür Rabbime, candan severim sıdk ile ben, bu atayayı bana Halık-ı Yezdan etmiş. Hakka binlerle şükür, darendeyi ihya etti. Ehli tevhidin içinden seni kumandan etmiş. Seni vasfetmeye korkmaz da liyakat ne gezer. Sana karşı muhabbet anı

0: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
3: Vahdet İnsani Yardım Derneği'nin düzenlediği Hayır Çarşısı'na davet. Reyonlarımız ev yemekleri, pasta, meşrubat, dondurma, tatlı, bazı sıkma, döner, tantuni, cızbız, ayakkabı, terlik, hediyelik eşya, kitap kırtasiye, ev yapımı, çeyiz, mefruşat, takı, el örgü, züccaciye, oyuncak, mini market, erkek giyim ve daha birçok reyonumuzla sizleri 26, 27, 28 Haziran tarihlerinde sabah saat 07.30 ile akşam saat 23 arası Gaziantep 100. Yıl Parkı Ulu Cami arkası Hayır Çarşısı'na bekliyoruz. Hayırda yarışmak için tüm halkımızı Hayır Çarşısı'na davet ediyoruz.
4: Şok şok şok. Oto Ekspertiz'de şok kampanya. Boya, kaporta, motor 10.000 değil, 5.000 değil. Sadece ve sadece 2.500 TL. Üstelik bununla da bitmedi. Kampanyalı paketi tercih eden herkese beyinden kilometre sorgusu bizden size hediye. Yerimiz küçük.

0: 0541 98 99, 0551 01 98 99.
1: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 4780, 0534 716 2027.
2: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
3: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

her ne kim zahir olur, ol haleti dilden dur. Her ne kim gelse sana, sanma ki ilden durur. Yey tutarsa ger zeban, bil ser dahi tutar karar. Ne gelirse nikübet, her kişiye dilden durur. Dide abından gönül şehrini gel mamur kıl. Yel gibi ömrün geçer, sanma kim yelden durur. Kibri terk edip dila, eyle tevazu pişesin. Çün bilirsin kim binası, haymenin gilden durur. Ey muradi, vade-i haktan udul itme sakın. Cehd edip incitme kalbi, kim gönül kıldan durur.

Biz kamu esrara mahrem, sahibi hal isteriz. Dikkati kalb ile herdem, çeşmi seyyal isteriz. Aşkı canan ile daim halimiz hoştur bizim. Vasfunun zikrinden özge sanmanız kal isteriz. Yardan gayrı bizimdir yanımızda haruhas. Sanmanız iki cihanda mansıbu mal isteriz. Bakmazız arayişi alemlere subhu mesa. Alemi geçt eyleyip bir kalbi meyyal isteriz. Ey muradi, arife her bir kelamın ruhtur. Nur-ı lami, mim-ı ha,

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Şok şok şok. Oto ekspertizde şok kampanya. Boya, kaporta, motor 10 bin değil, 5 bin değil. Sadece ve sadece 2500 TL. Üstelik bununla da bitmedi. Kampanyalı paketi tercih eden herkese

0: 0551 011 98 99, 0551 011 98 99.
1: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444, 322 0444, perayeşilçınar.com.
2: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80, 0534 716 20 27.
3: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halık-ı Kerimim, benim suy ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kal ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, vudar-ı faniden firak-ı ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-ı Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamur Rahim'insin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya
وأول الكلام في الآخرة وفي القبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Kim ki başından geçen bir günahı hatırlar ve bu nedenle kalbi acı duyarsa, Allah katındaki kitapta o günah ondan silinmiş olur. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh.

Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

Ya Nebi, şu halime bak. Nasıl ki bağrı yanar gün kızınca sahranın, benim de ruhumu yaktıkça yaktı hicranın. Harimi pakine can atmak istedim durdum. Gerildi karşıma yıllarca ailem, yurdum. Tahammül et dediler, hangi bir zamana kadar? Ne bitmez olsa tahammül, onun da bir sonu var. Gözümde tüttü bu andıkça yandığım toprak. Önümde durmadı artık ne hanuman ne ocak. Yıkıldı hepsi, ben açtım diyarı sudanı. 3 ay tihan.

nefesin. Akar sular gibi çağlardı her tarafta sesin. İradem olduğu gündür senin iradene ram. Bir an için bana yollarda durmak oldu haram. Bütün heyakili hilkatle hasbihal ettim. Leyale derdimi döktüm, cibali söylettim. Yanıp tutuşmadan aylarca yummadım gözümü. Nücuma sor ki bu kirpikler uyku görmüş mü?

Yaşlandım 53 senedir. Sonunda alnıma çarpan bu zalim örtü nedir? 5-6 sineyi hicran içinde inleterek çıkan yüreklere hüsran mı, merhamet mi gerek? Demir nikabını kaldır mezarı pakinden, bu hasta ruhumu artık ayırma hakinden. Nedir o meşale, nurun mu ya Resulallah?

öpüp öpüp kapıyor elleriyle gözlerini, bitince harice nakliyle gasli tekbini. Bakia gitti şehidin vücudu fanisi, haremde kaldı

0: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
1: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Sevgili kardeşlerim, hicretin 8. yılıydı. İslam ordusu Suriye topraklarında, Mute Ovası'ndaydı. Bizans'ın dev ordusuyla karşı karşıyaydı. İnsanlık tarihinde eşine az rastlanır bir savaş veriliyordu. 3000 kişilik İslam ordusu 200.000 kişilik Bizans ordusuyla savaşıyordu. Bu tablo akılları zorlayan bir tabloydu. 3000 İslam evladı bunu nasıl göze alabiliyordu? Bu denli korkusuzluğun arkasında yatan neydi? Hangi bağına, hangi anlamlar vardı? 200.000 kişilik bir ordunun üzerine yürümek, ölümün üzerine yürümek olduğu çok belliydi. Ölümü bu denli hafife almak ya da ölmeyi ciddi bir olgu olarak görmemek nasıl mümkün olabiliyordu? Daha da ilerisi vardı. Ölüme seve seve gitmek vardı. Ölüme güle oynaya gitmek vardı. Ölüme hoş geldin, safalar getirdin diyen bu İslam erleri varoluşun sırrına erenlerdi. Hayatın ve ölümün anlamını kavrayanlardı. Yaşadıkları şu dünya nasıl gerçekse, onlar ahiret hayatının da aynen bir gerçek olduğunu yakinen bilirlerdi. Yakinen inanırlardı. Onların imanı yakini imandı. Yakini imanın dereceleri vardı. Önce ilmel yakin vardı. Sonra aynel yakin vardı. Daha sonra hakkal yakin vardı. Önce ilmel yakin olurdu. Kesin bir bilgiye dayanarak iman etmek vardı. Kalplerin o bilgiden zerrece şüpheleri olmazdı. O bilgi vahiydi. Rabbani bilgiydi. Rahman-ı Rahim'in Resulüne vahiy yoluyla bildirmesiydi. Ayetlerdi, surelerdi. İştenlikle iman eden mümin ayetlerin iklimine yürürdü. Ayetlerin inşa ettiği peygamber ikliminde olurdu. İman etmenin somut halini peygamberde görürdü. Tedricen Rabbani iklimin insanı olurdu. Bu hal, bu gayret aynel yakına doğru yürümekti. Varoluş sırrını, imanın iklimini gözlerle görür boyutlara ulaşmak olurdu. Artık bilgiden öte bir atmosfere geçmiş olurdu. Hazreti Efendimiz öyle diyordu: ben ahiret alemini görsem yakinimde bir değişiklik olmaz. Onlar yakin bilgiyi hayat halinde yaşıyorlardı. Ayetler hayatın esasları oluyordu. Ayetlerse bu dünyayı ve öbür dünyayı tam bir gerçeklik çerçevesinde öğretiyordu. Biz ona şöyle diyorduk: bu hayatı yaşarken ahiretten dünyaya bakarak yaşamak vardı. Sözler, davranışlar, hareketler yarın önümüze getirilecekti. Onlardan hesap istenecekti. Hayatın her karesinden hesap vermek vardı. O zaman bütün hallere öbür dünyada nasıl karşılık bulacak diye bakmak gerçeği vardı. Hayatı yaşarken bu açıdan ahiretten dünyaya bakarak yaşamak gerekiyordu. Ahireti görür gibi yaşamak. Hazreti Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anh, İslam ordusuyla İran üzerine yürürken İran ordu komutanına yazdığı mektubunda, sizin dünyayı sevdiğiniz kadar ahireti seven bir orduyla geliyorum diyordu. Bir de hakkal yakin vardı. Hakikati duya duya yaşamak vardı. Hakikati bütün varlığında duymak vardı. Enfal suresinin 2. ayetinde, onlar öyle müminlerdir ki Allah zikredildiği zaman kalpleri titrer. Allah'ın ayetleri okunduğunda imanları dalga dalga büyür ve onlar sadece Rablerine dayanırlar,
Rablerine güvenirler. Hazreti İbrahim aleyhisselam Nemrut tarafından dağlar misali ateşlere atılıyordu. Hazreti İbrahim aleyhisselam ateşlere atılırken, "O ne güzel vekildir, o ne güzel yardımcıdır, o ne güzel Mevla'dır" diyordu. Onlar imanın etkin gücüyle perdeleri kaldırıyor, hakikatin iklimine giriyorlardı. Onlar müminlerdi. Onlar güzel müminlerdi. Onlar en güzel müminlerdi. Onlar peygamber ikliminin has talebeleriydi. Mute Ovası'nda destan yazılıyordu. İslam erleri tam bir destan yazıyorlardı. Hazreti Zeyd bin Harise radıyallahu anh şehit düşüyordu. Hazreti Cafer bin Ebu Talip şehit düşüyordu. Üçüncü komutan İslam şairi Hazreti Abdullah bin Revaha radıyallahu anh da şehitler kervanına katılıyordu. Hazreti Abdullah şehit düşerken sancakta yere düşüyordu. Sancağı süratle geliyor, Hazreti Sabit bin Akran bin Salebe bin Adi bin Eclan el-Bevli el-Ensari alıyordu. Hazreti Sabit yüksek sesle, "Ey Müslümanlar, içinizden birini kendinize kumandan seçin" diyordu. "Müminler seni seçtik" diyorlardı. Hazreti Sabit Halid bin Velid'e bakarak, "Ey Halid, al şu sancağı" diyordu. Hazreti Halid bin Velid ise, "Ben bu sancağı alamam. Sen buna benden daha layıksın. Çünkü hem daha yaşlısın hem de Bedir Savaşı'nda bulunanlardansın" diyordu. Hazreti Sabit radıyallahu anh, "Al sancağı ey Halid. Vallahi ben onu sana vermek için aldım" diyordu. Hazreti Halid radıyallahu anh sancağı alıyordu. O bir askeri daha iyiydi. Müminler bu denli azken bir zafer elde etmeleri mümkün değildi. Onun hedefi İslam ordusunu zaafa uğratmamaktı. Büyük kayıplar verdirmemekti. Bunu başardığında aslında bir zafer elde etmiş olurdu. Bizans ordusu İslam ordusundan 60 kat daha büyüktü. Hazreti Halid bin Velid radıyallahu anh akşama kadar ordusuna zayiat verdirmeden savaşıyordu. Akşam iki orduda geri çekiliyordu, istirahat ediliyordu. Hazreti Halid yeni bir taktik geliştiriyordu. Sağ cephedeki askerlerini sol cepheye alıyordu. Sol cephedeki askerlerini de sağ cepheye alıyordu. Önde savaşan askerlerini arkaya, arkadaki askerlerini de ön safa getiriyordu. Böyle bir taktikle sabah iki ordu taarruza başlıyordu. Bizans ordusu yeni yüzlerle karşı karşıya gelince Müslümanlara takviye güçlerin geldiği zahabına kapıldılar. Müslümanlarsa ardı ardına saldırı gerçekleştiriyorlardı. Düşman ordusunda bir zafiyet oluştu. Bir dağınıklığa uğruyorlardı. Hazreti Halid bin Velid saldırıları durduruyor ve yavaş yavaş ordusunu geri çekiyordu. İslam erlerinden ciddi kayıplar vermeden geri çekilmeyi başarıyordu. Ancak İslam ordusundan 12 mümin şehit düşüyordu. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam Medine'de mescidindeydi. Rahman-ı Rahim olan Rabbimiz zaman ve mekan perdelerini kaldırıyor, Mute Ovası'nda olup bitenleri görmesini murat ediyordu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam mescidinin minberinde savaşı gözleri yaşlı bir şekilde izliyor ve ashabına anlatıyordu. Arkadaşlarınız düşmanla muhabereye tutuştular. Zeyd bin Harise şehit oldu dedi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam, "Allah'ım Zeyd'i bağışla, günahlarını affeyle" diye dua etti. Ashab-ı kiramına döndü, "Siz de onun için bağışlanma talebinde bulunun" buyurdu. Sonra da Zeyd'in cenaze namazını kıldırdı. Mescid-i Nebevi'de bulunan sahabe-i kiram Peygamber Efendimiz'i pür dikkat takip ediyorlardı. Efendimiz aleyhissalatü vesselam
şimdi sancağı Cafer aldı. Düşmana şiddetle saldırdı. O da şehit oldu buyurdu. Ve Allah'ım Cafer'i bağışla. Allah'ım Cafer'in günahlarını affeyle diye dua etti. Ayrıca sahabesine Cafer için bağışlanmadığına duada, niyazda bulunmalarını beyan buyurdu. Peygamber Efendimiz Hazreti Cafer'i anlatırken cenneti âlâda ona kanatlar ihsan edildiğini ve bir o yana bir bu yana uçtuğunu açıklıyordu. Peygamber Efendimiz daha sonra Hazreti Abdullah bin Revaha'nın şehit olduğunu, sonra da sancağı Halid bin Velid'in aldığını anlatıyor. Allah'ım o senin kılıçlarından bir kılıçtır. Sen ona yardımcı olursan dedi. Gözleri savaş meydanına dönük olduğu halde işte şimdi tandır iyice kızıştı buyurdu. Ve mübarek sözleriyle savaşın en çetin devresinin başladığını anlatıyordu. Mute Ovası'ndan Medine'ye geliyorlardı. İslam ordusu dev bir orduyla savaşıyor, büyük kahramanlıklar gösteriyor, destanlar yazıyor ve şimdi Medine'ye dönüyordu. Peygamber Efendimiz mescitten Hazreti Cafer'in evine geliyordu. Hazreti Cafer'in eşi Esma binti Ümeyis Peygamber Efendimiz'i saygıyla, sevgiyle karşılıyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam melundu, mahzundu. Esma Hatun, ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Seni üzüntülü görüyorum, ne oldu diye sordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Cafer'in çocuklarını istedi. Çocukları koşarak geldiler. Alemlere rahmet olan Efendimiz çocukları bağrına basıyor, seviyor, öpüyor, başlarını okşuyordu. Bir yandan da sessiz sessiz ağlıyordu. Gözyaşlarına engel olamıyordu. Esma Hatun daha bir şaşırıyordu. Anam babam sana feda olsun ey Allah'ın Resulü. Seni son derece üzüntülü görüyorum. Yoksa sana kötü bir haber mi ulaştı deyince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Cafer bugün şehit oldu. Esma Hatun çığlık attı ve hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Komşu kadınlar da koşarak geldiler. Esma Hatun'un acısına ortak oldular. Hazreti Cafer'in büyük oğlu Abdullah şöyle diyordu. Resulullah benim ve kardeşimin başını okşarken ben onun yüzüne bakıyordum. Gözlerinden süzülen yaşlar sakalına akıyor, üzerimize damlıyordu. Peygamber Efendimiz daha sonra kendi hane isadetine gidiyordu. Annelerimize ve kızı Fatıma'sına Cafer'in ailesi için yemek hazırlamalarını, onları yalnız bırakmamalarını beyan buyuruyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mescid-i Nebevi'ye gelirken yolda Hazreti Cafer'in küçük kızı Zeynep'i görüyor. Zeynep'in boynu bükük, mahzundu. Zeynep'i kucaklıyor, gözlerinden yaşlar dökülüyordu. Hazreti Sa'd bin Ubayde Peygamber Efendimiz'i ağlıyor görünce niçin ağladığını soruyordu. Efendimiz'in cevabı ise bu sevgilinin sevgilisine özlemidir buyuruyordu. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.

0: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz. Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
1: Peygamber İkliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Sevgili kardeşlerim, hicretin 8. yılıydı. İslam ordusu Suriye topraklarında Mute Ovası'ndaydı. Bizans'ın dev ordusuyla karşı karşıyaydı. İnsanlık tarihinde eşine az rastlanır bir savaş veriliyordu. 3000 kişilik İslam ordusu 200.000 kişilik Bizans ordusuyla savaşıyordu. Bu tablo akılları zorlayan bir tabloydu. 3000 İslam evladı bunu nasıl göze alabiliyordu? Bu denli korkusuzluğun arkasında yatan neydi? Hangi bağına hangi anlamlar vardı? 200.000 kişilik bir ordunun üzerine yürümek, ölümün üzerine yürümek olduğu çok belliydi. Ölümü bu denli hafife almak ya da ölmeyi ciddi bir olgu olarak görmemek nasıl mümkün olabiliyordu? Daha da ilerisi vardı. Ölüme seve seve gitmek vardı. Ölüme güle oynaya gitmek vardı. Ölüme hoş geldin, safalar getirdin diyen bu İslam erleri varoluşun sırrına erenlerdi. Hayatın ve ölümün anlamını kavrayanlardı. Yaşadıkları şu dünya nasıl gerçekse, onlar ahiret hayatının da aynen bir gerçek olduğunu yakinen bilirlerdi. Yakinen inanırlardı. Onların imanı yakini imandı. Yakini imanın dereceleri vardı. Önce ilmel yakin vardı. Sonra aynel yakin vardı. Daha sonra hakkal yakin vardı. Önce ilmel yakin olurdu. Kesin bir bilgiye dayanarak iman etmek vardı. Kalplerin o bilgiden zerrece şüpheleri olmazdı. O bilgi vahiydi. Rabbani bilgiydi. Rahman-ı Rahim'in Resulüne vahiy yoluyla bildirmesiydi. Ayetlerdi, surelerdi. İştenlikle iman eden mümin ayetlerin iklimine yürürdü. Ayetlerin inşa ettiği peygamber ikliminde olurdu. İman etmenin somut halini peygamberde görürdü. Tedricen Rabbani iklimin insan olurdu. Bu hal, bu gayret aynel yakine doğru yürümekti. Varoluş sırrını, imanın iklimini gözlerle görür boyutlara ulaşmak olurdu. Artık bilgiden öte bir atmosfere geçmiş olurdu. Hazreti Ali Efendimiz öyle diyordu. Ben ahiret alemini görsem yakinimde bir değişiklik olmaz. Onlar yakin bilgiyi hayat halinde yaşıyorlardı. Ayetler hayatın esasları oluyordu. Ayetlerse bu dünyayı ve öbür dünyayı tam bir gerçeklik çerçevesinde öğretiyordu. Biz ona şöyle diyorduk. Bu hayatı yaşarken ahiretten dünyaya bakarak yaşamak vardı. Sözler, davranışlar, hareketler yarın önümüze getirilecekti. Onlardan hesap istenecekti. Hayatın her karesinden hesap vermek vardı. O zaman bütün hallere öbür dünyada nasıl karşılık bulacak diye bakmak gerçeği vardı. Hayatı yaşarken bu açıdan ahiretten dünyaya bakarak yaşamak gerekiyordu. Ahireti görür gibi yaşamak. Hazreti Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anh, İslam ordusuyla İran üzerine yürürken, İran ordu komutanına yazdığı mektubunda, "Sizin dünyayı sevdiğiniz kadar ahireti seven bir orduyla geliyorum," diyordu. Bir de hakkal yakin vardı. Hakikati duya duya yaşamak vardı. Hakikati bütün varlığında duymak vardı. Enfal suresinin 2. ayetinde, "Onlar öyle müminlerdir ki Allah zikredildiği zaman kalpleri titrer." Allah'ın ayetleri okunduğunda imanları dalga dalga büyür ve onlar sadece Rablerine dayanırlar,
Rablerine güvenirler. Hazreti İbrahim aleyhisselam Nemrut tarafından dağlar misali ateşlere atılıyordu. Hazreti İbrahim aleyhisselam ateşlere atılırken, "O ne güzel vekildir, o ne güzel yardımcıdır, o ne güzel Mevla'dır" diyordu. Onlar imanın etkin gücüyle perdeleri kaldırıyor, hakikatin iklimine giriyorlardı. Onlar müminlerdi. Onlar güzel müminlerdi. Onlar en güzel müminlerdi. Onlar peygamber ikliminin has talebeleriydi. Mute Ovası'nda destan yazılıyordu. İslam erleri tam bir destan yazıyorlardı. Hazreti Zeyd bin Harise radıyallahu anh şehit düşüyordu. Hazreti Cafer bin Ebu Talip şehit düşüyordu. Üçüncü komutan İslam şairi Hazreti Abdullah bin Revaha radıyallahu anh da şehitler kervanına katılıyordu. Hazreti Abdullah şehit düşerken sancakta yere düşüyordu. Sancağı süratle geliyor, Hazreti Sabit bin Akran bin Salebe bin Adi bin Eclan el-Bevli el-Ensari alıyordu. Hazreti Sabit yüksek sesle, "Ey Müslümanlar, içinizden birini kendinize kumandan seçin" diyordu. "Müminler seni seçtik" diyorlardı. Hazreti Sabit Halid bin Velid'e bakarak, "Ey Halid, al şu sancağı" diyordu. Hazreti Halid bin Velid ise, "Ben bu sancağı alamam. Sen buna benden daha layıksın. Çünkü hem daha yaşlısın hem de Bedir Savaşı'nda bulunanlardansın" diyordu. Hazreti Sabit radıyallahu anh, "Al sancağı ey Halid. Vallahi ben onu sana vermek için aldım" diyordu. Hazreti Halid radıyallahu anh sancağı alıyordu. O bir askeri daha iyiydi. Müminler bu denli azken bir zafer elde etmeleri mümkün değildi. Onun hedefi İslam ordusunu zaafa uğratmamaktı. Büyük kayıplar verdirmemekti. Bunu başardığında aslında bir zafer elde etmiş olurdu. Bizans ordusu İslam ordusundan 60 kat daha büyüktü. Hazreti Halid bin Velid radıyallahu anh akşama kadar ordusuna zayiat verdirmeden savaşıyordu. Akşam iki orduda geri çekiliyordu, istirahat ediliyordu. Hazreti Halid yeni bir taktik geliştiriyordu. Sağ cephedeki askerlerini sol cepheye alıyordu. Sol cephedeki askerlerini de sağ cepheye alıyordu. Önde savaşan askerlerini arkaya, arkadaki askerlerini de ön safa getiriyordu. Böyle bir taktikle sabah iki ordu taarruza başlıyordu. Bizans ordusu yeni yüzlerle karşı karşıya gelince Müslümanlara takviye güçlerin geldiği zahabına kapıldılar. Müslümanlarsa ardı ardına saldırı gerçekleştiriyorlardı. Düşman ordusunda bir zafiyet oluştu. Bir dağınıklığa uğruyorlardı. Hazreti Halid bin Velid saldırıları durduruyor ve yavaş yavaş ordusunu geri çekiyordu. İslam erlerinden ciddi kayıplar vermeden geri çekilmeyi başarıyordu. Ancak İslam ordusundan 12 mümin şehit düşüyordu. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam Medine'de mescidindeydi. Rahman-ı Rahim olan Rabbimiz zaman ve mekan perdelerini kaldırıyor, Mute Ovası'nda olup bitenleri görmesini murat ediyordu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam mescidinin minberinde savaşı gözleri yaşlı bir şekilde izliyor ve ashabına anlatıyordu. Arkadaşlarınız düşmanla muhabereye tutuştular. Zeyd bin Harise şehit oldu dedi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam, "Allah'ım Zeyd'i bağışla, günahlarını affeyle" diye dua etti. Ashab-ı kiramına döndü, "Siz de onun için bağışlanma talebinde bulunun" buyurdu. Sonra da Zeyd'in cenaze namazını kıldırdı. Mescid-i Nebevi'de bulunan sahabe-i kiram Peygamber Efendimiz'i pür dikkat takip ediyorlardı. Efendimiz aleyhissalatü vesselam
şimdi sancağı Cafer aldı. Düşmana şiddetle saldırdı. O da şehit oldu buyurdu. Ve Allah'ım Cafer'i bağışla. Allah'ım Cafer'in günahlarını affeyle diye dua etti. Ayrıca sahabesine Cafer için bağışlanmadığına duada, niyazda bulunmalarını beyan buyurdu. Peygamber Efendimiz Hazreti Cafer'i anlatırken cenneti âlâda ona kanatlar ihsan edildiğini ve bir o yana bir bu yana uçtuğunu açıklıyordu. Peygamber Efendimiz daha sonra Hazreti Abdullah bin Revaha'nın şehit olduğunu, sonra da sancağı Halid bin Velid'in aldığını anlatıyor. Allah'ım o senin kılıçlarından bir kılıçtır. Sen ona yardımcı olursan dedi. Gözleri savaş meydanına dönük olduğu halde işte şimdi tandır iyice kızıştı buyurdu. Ve mübarek sözleriyle savaşın en çetin devresinin başladığını anlatıyordu. Mute Ovası'ndan Medine'ye geliyorlardı. İslam ordusu dev bir orduyla savaşıyor, büyük kahramanlıklar gösteriyor, destanlar yazıyor ve şimdi Medine'ye dönüyordu. Peygamber Efendimiz mescitten Hazreti Cafer'in evine geliyordu. Hazreti Cafer'in eşi Esma binti Ümeyis Peygamber Efendimiz'i saygıyla, sevgiyle karşılıyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam melundu, mahzundu. Esma Hatun, ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Seni üzüntülü görüyorum, ne oldu diye sordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Cafer'in çocuklarını istedi. Çocukları koşarak geldiler. Alemlere rahmet olan Efendimiz çocukları bağrına basıyor, seviyor, öpüyor, başlarını okşuyordu. Bir yandan da sessiz sessiz ağlıyordu. Gözyaşlarına engel olamıyordu. Esma Hatun daha bir şaşırıyordu. Anam babam sana feda olsun ey Allah'ın Resulü. Seni son derece üzüntülü görüyorum. Yoksa sana kötü bir haber mi ulaştı deyince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Cafer bugün şehit oldu. Esma Hatun çığlık attı ve hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Komşu kadınlar da koşarak geldiler. Esma Hatun'un acısına ortak oldular. Hazreti Cafer'in büyük oğlu Abdullah şöyle diyordu. Resulullah benim ve kardeşimin başını okşarken ben onun yüzüne bakıyordum. Gözlerinden süzülen yaşlar sakalına akıyor, üzerimize damlıyordu. Peygamber Efendimiz daha sonra kendi hane isadetine gidiyordu. Annelerimize ve kızı Fatıma'sına Cafer'in ailesi için yemek hazırlamalarını, onları yalnız bırakmamalarını beyan buyuruyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mescid-i Nebevi'ye gelirken yolda Hazreti Cafer'in küçük kızı Zeynep'i görüyor. Zeynep'in boynu bükük, mahzundu. Zeynep'i kucaklıyor, gözlerinden yaşlar dökülüyordu. Hazreti Sa'd bin Ubayde Peygamber Efendimiz'i ağlıyor görünce niçin ağladığını soruyordu. Efendimizin cevabı ise bu sevgilinin sevgilisine özlemidir buyuruyordu. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.

0: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
1: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.
0: Şimdi reklamlar.
2: Şok şok şok. Oto Ekspertiz'de şok kampanya. Boya, kaporta, motor 10 bin değil, 5 bin değil. Sadece ve sadece 2500 TL. Üstelik bununla da bitmedi. Kampanyalı paketi tercih eden herkese beyinden kilometre sorgusu bizden size hediye. Yerimiz küsur.

0: 0541 98 99, 0551 01 98 99.
1: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

Ey Habibi Mehmet, Resulüm Muhammed. Senin için ahiret dünyadan daha hayırlıdır. Çünkü dünya bir hayaldir. Ahiret ise bir hakikattir. Yakında razı olduklarını Allah sana verecektir. İstediklerini Rabbin yerine getirecektir.

Bu ilahi sözler duygulandırmıştı Yüce Nebi'yi. Çünkü çok sevdiği ümmetinden ayrılık vakti gelip çatmıştı. Onlarla helalleşmeli, rızalarını almalı ve şahit ol ya Rab demeliydi. Bilal-i Habeşi vasıtasıyla mescide toplamıştı bütün ashabını. Mübarek dilinden güçlükle dökülüyordu sözcükler. Sesi titriyordu konuşurken. Ey ashabım, Allah'ın emirlerini sizlere hakkıyla anlattım mı? Size ömrüm boyunca tebligat-ı ilahide bulundum mu? Nebi'nin bu içler yakan suali karşısında ashab gözyaşlarına boğulmuştu. Elbette ey Allah'ın Resulü. Bütün hakikatleri bize anlattın sen. Ta Mekke'yi mükerremeden Medine'yi münevvereye kadar bize her türlü ifade bulundun diye cevap veriyorlardı Yüce Nebi'ye. Bize hakkı anlattın, insanlığı öğrettin. Bizleri puta, ateşe, taşa tapınmaktan halas buyurdun. Bir ve alemlerin Rabbi olan Allah'a ibadete öğrettin diyerek şükranlarını ve sadakatlerini ifade ediyorlardı ona. İçine bir an olsun su serpilmişti Peygamberi Zişan'a. Ancak tedbiri elinden bırakmamalıydı. Müminlere, kimin bende hakkı varsa gelsin alsın diye seslendi. Fakat çıt çıkmamıştı kalabalığın içinden. Kimin sesi çıkabilirdi ki böyle bir sual karşısında? Onun ümmetinin üzerine hakkı olduğu halde o böyle sesleniyordu ashabına. Efendimiz kararlıydı. Aynı suali 3 kere ard arda tekrarladı. Ancak son defasında Allah aşkı için kimin hakkı varsa gelsin alsın. Fakat topluluğun içinde doğrulmaya çalışan bu zattı kim? Bu ihtiyar ne isteyebilirdi Resul-i Ekrem'den? Bu ne cüret dercesine bakıyordu herkes birbirinin yüzüne. Heyecan ve şaşkınlıktan donup kalmıştı müminler. Ukkaşe'ydi o ihtiyar zat. Ukkaşe söze başladı. Herkesin hayrete kapılmış gözlerinin gölgesinde. Anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Sualinizi birkaç kez tekrar ettiğiniz halde ben kalkmadım. Ancak sonuncu ısrarınız ve büyük andınız karşısında dayanamadım. Ya Resulallah, sizinle beraber bir harbe iştirak etmiştik. Bir nedenle açık olan sırtıma kırbacınızla vurdunuz. Aynı kırbaçla size kısas yapılmasını talep ediyorum dedi ve ortalık bir anda karışıverdi. Feryatlar figanlara karıştı. Olamaz diyordu herkes. Bu ne cüret? Bu nasıl bir talepti? Nasıl kıyabilirdi Ukkaşe alemlerin efendisine vurmaya? O şefkat timsali insana bunu nasıl yapabilirdi? Oysa o, müminler için, ümmeti için ne kadar çok sıkıntıyı göğüslemişti. Sıddık-ı Azam Hazreti Ebubekir doğruluyordu kalabalığın içinden. Sizin yerinize ben kısas olunayım ya Resulallah. Ya Ukkaşe bana vur. İki cihan serveri, otur ya Ebubekir. Senin niyetini biliyorum cevabını verdi biricik yarenine. Hazreti Ebu Bekir'in ardından Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali de aynı niyeti beyan ettiler Efendimiz'e. Ancak o yüce nebi onları da yerlerine oturtuyordu birer birer. Bilal-i Habeşi'ye, ya Bilal hemen git.
hane-i saadetimde bulunan kızım Fatıma'ya selam söyle. Benim harpteki kırbacım kendilerindedir. O emaneti al getir buyurdular. Bilal bu emir karşısında hüngür hüngür ağlamaya başlamıştı. Allah'ın Resulü kendisine kısas yaptıracaktı. Nasıl dayanırdı yürekler, nasıl dayanırdı? Nasıl getirecekti o kırbacı? Onun mübarek sırtına vurulması için nasıl getirecekti? Ukaşe'nin kısası için. Bilal'in takati yoktu ama koşuyordu. Efendimiz emretmişti. Ne olursa olsun hemen yerine getirmeliydi bu yüce emri. Fatıma validemizin evine ulaşmıştı ağlayarak. Heyecanlı dokunuşlarla çalıyordu kapıyı. Fatıma validemiz kapıyı açtı. Buyur ya Bilal, bu ne telaş? Hazreti Bilal soluğu kesilerek, babanız ya Fatıma, Efendimiz kırbacını istiyor. Şaşkınlık içinde kaldı o betül kadın. Allah Allah, daha önce hiç böyle istememişti kırbacını. Yoksa bir sefer ya da harp mi var? Ne var ya Bilal? Bilal-i Habeşi söylemek zorundaydı. Ne diyebilirdi doğruyu anlatmaktan gayrı? Hayır ya Fatıma, hayır. Harp de yok, sefer de. Babanız Ukaşe tarafından kısas olunacak ya Fatıma, kısas. Fatıma'nın da dermanı kesilmiş, dudakları titremeye başlamıştı. Ne diyorsun ya Bilal? Sualiyle gözyaşları boşalmaya başladı oluk oluk. Koşuyordu Fatıma. Hasan bir yanında, Hüseyin öbür yanında mescide gidiyordu. Engel olmalıydı. O büyük insana kıyılır mıydı? Nasıl bir mümin peygamberi karşısına böyle bir taleple çıkabilirdi? Bilal varmıştı mescide. Kırbacı uzattı elleri titreyerek Allah'ın Resulüne. Fakat Hazreti Hasan ve Hüseyin ortalığı birbirine katıp feryat ediyorlardı. Dedeciğim, dedeciğim, sizin yerinize biz kısas olunalım biz diye yalvarıyorlardı ağlayarak. Ama tüm bu olan bitene rağmen Ukkaşe diretiyordu. Dönmüyordu sözünden. Allah'ın Resulü bu işin hemen son bulmasını istiyordu. Ukaşe'ye uzattı kırbacını. Ancak Ukaşe'nin istekleri henüz bitmemişti. Ya Resulallah, bana vurduğunuz zaman vücudum çıplaktı. Aynı şekilde olmasını istiyorum. Allah'ın Resulü mübarek sırtlarını açar açmaz öyle bir parlaklık ve nur zuhur etmişti ki adeta gözler kamaşıyordu bu nurun güzelliğinden. Bu ışık iki omzu arasındaki nübüvvet mührünün aydınlığıydı. Ashab heyecanlıydı. Hayır, yapma Ukaşe, kıyma Resulullah'a sesleriyle hüngür hüngür ağlamaktaydı. Fakat beklenmedik bir olay oldu o anda. O pir-i fani bir ok gibi elindeki kırbacı fırlatıp nübüvvet mührünü öpmeye başlamıştı doya doya. Ağlıyordu hıçkıra hıçkıra. Sana nasıl vurabilirim ya Resulallah? Bizim varlığımızın sebebi sensin. Ben bu vesileyle o nurlu mührünü öpmeye nail oldum. Benim sende ne hakkım olabilir? Ashab-ı kiramın hüzün gözyaşları sevinç gözyaşlarına dönüşmüştü. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam da bu duygu seline kapılmışlardı. Kim ki cennette benim arkadaşımı görmek istiyorsa Ukaşe'ye baksın buyurdular. Kızgınlık ve hayretle bakan gözler artık gıptayla bakıyordu ona. Nübüvvet mührünü öperek yüksek derecelere erişmişti o. Cennetle müjdelenmiş, Allah'ın Resulü'nün övgüsüne mazhar olmuştu Ukaşe. Ne mutlu sana ey Ukaşe!
ne mutlu sana.

0: Taha 114. Peygamberimizin yapması istenen dua. Sonuçta aşkın olan Allah, mutlak otoritenin sahibi olarak mutlak hakikatin de kaynağıdır. Şu halde onun vahyi tamamıyla sana ulaştırılmadan önce Kur'an hakkında tez canlı davranarak sonuç çıkarma. Fakat
1: Rabbim ilmimi arttır.

ayet ayet inen Kur'an'ın özü ezelidir. Zira Rahman'ın sözü sonradandır lafza bürünen yüzü. Mana da lafız da birer mucize, nice münkirleri getirdi dize. Nasıl var olmuştu alem ilk baştan, haber vermektedir yaratılıştan, kürsüden, kalemden, levh ile arştan. Evrenseldir Kur'an, zamana sığmaz, değil bir bölgeye, mekana sığmaz. Bütün mucizeler Kur'an yanında, başlayıp bitmiştir vuku anında. Yalnız Kur'an'dır ki onun şanında, ebedi yaşayan mucize denmiş, son kitap olarak dünyaya inmiş. Nice ayetleri kesin ve muhkem, şüpheye yer yoktur, gerekmez hakem. Kısır anlayışa etmekte sitem, yazık o iklime girmeyenlere, ondaki esrarı görmeyenlere. Ona savaş açan azılı düşman, anlayınca hakkı olur bin pişman. Ürperir vicdanı, der ki el eman. Bağışla Allah'ım, küstahlık ettim, benlik gayyasında şüphe ürettim. Kelam-ı ezeli lafza can verdi, belagat Kur'an'la kemale erdi. Mucize neymiş insanlık gördü, İtiraza mahal kalmadı hasma, İdraki kıtlara pek kulak asma. Ard arda ayetler ruhları bürür, sanarsın okyanus coşmuş köpürür, şirkin izlerini siler süpürür. Allah Allah, o ne müthiş belagat, beşer kudretinin üstünde kat kat. Kur'an'la tanışan başka söz anmaz, okudukça okur, bıkmaz, usanmaz. O iksirden ruhu içmekle kanmaz. Kur'an'ın esrarı hiç sayılır mı? O esrarı tadan hiç ayılır mı? Gördüm okuyordu, dedim ki ona, gözün aydın olsun, ne mutlu sana. Kur'an sebilinden iç kana kana, buyruğunu tut ki mutlu olasın, kaygıdan kurtulup huzur bulasın. Oku, yay feyzini bütün cihana, imrenir melekler ehli Kur'an'a. Endişen olmasın ahiretten yana, zebaniler bile dönüp bakamaz, bin cehennem ola seni yakamaz. Ondaki manaya, üsluba bir bak, sanarsın derinden akan bir ırmak, Havz-ı Kevser gibi leziz ve berrak. Simsiyah yüzleri tertemiz yıkar, günahkar girenler pak olup çıkar. Terazidir Kur'an, gayet duyarlı, kılı kırka yaran hakka ayarlı, onu hakem bilen ne kadar kârlı. Adalet biricik tutunacak el, güneşin altında yok ondan güzel. Niceleri onu kıskanıp durmuş, bilerek gerçeği yalan uydurmuş, kendince Kur'an'a tuzaklar kurmuş. Nur engellenir mi bak şu şaşkına, bırak o şaşkını Allah aşkına. Kapatınca ruhun penceresini, karanlıkta bulur o kendisini. Artık dinleyemez Kur'an sesini,
Kaçar aydınlıktan, hastadır gözü, bir türlü gerçeğe inanmaz özü.

Ben bir gezginim. Her cuma içimde değirmen taşı. Bazen bir çiçektir Sultanahmet meydanında yüreğim. Bazen uçuşan güvercinlerdir Bayezid meydanında. Gizemli sözler söylemek bana göre değil. Zorba günahkar rejimlerden nefret ederim. Ey insanlar, siyahlar, beyazlar, Patagonyalılar. Ben bir gezginim. Her cuma içimde kırlangıçlar, merhametler ve az bulduğum acılar ile kendimi ararım kendi içimde. Beni şaşırtıyor şimdi insanlar. Kafalarında bin bir hesap, bin bir fitne. Malları ve evlatlarıyla yaşayıp gidiyorlar. Konuştuklarında göğüslerine hücum eden cereyan, bakışlarına ram olan cesaret gülümsetiyor beni. Yeni yapılanmalar gözleniyor. Yeni vitrinler. Büyük laflar ediliyor. Büyük adamlar yetişiyor etrafımızda. Yazık sanacak saygılardan, ihanete varan sevgilerden, fikrinden, düşüncesinden, tavırlarından, neticesi karanlık saplantılarından. Peki nedir dağınık ve uzak duran, neyin telaşı? Ben bir gezginim. Her cuma içimde değirmen taşı.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

Güç niyette diyor. Anla, iş biter. Aklı, iradeyi kaldır yere ser. Balı yapan yapar. Vız vız et yeter. Niyetle dağ bile düz olur kurban. Niyetle dağ bile düz olur kurban.

Yandım, bittim, boş laf. Arifler anlar. Bu yolda maşun aynı olmak var. Onu görmüyorsa sana bakanlar, sevdim demek kuru söz olur kurban. Sadığa tüm cihan sultanlık sunsa, vermez köleliği ateşte yansa, ellerin başına tac olmaktansa, onun ayağına toz olur kurban.

Ne demekmiş bu can onun kurbanı? Zaten maşumdur aşığın canı. Bir tek bakışına iki cihanı feda etsen bile az olur kurban. Kalp çocuk gibidir, öğret söylesin. Saat gibi her an hep Allah desin. Üvey evlatlık da nimettir kesin. Ama virdi çeken öz olur kurban. Nefs kırk ayak gibi, yakmadan olmaz. Kırkını gövdeye çekmeden olmaz. Kaşın arasına çıkmadan olmaz. Muradın vird ile tez olur kurban. Ben demeyi bırak, daima sen de. İddian yalandır sen varsan sen de. Aşık, maşuk yürür karlı bir günde. Yerde bir kişilik iz olur kurban. Yerde bir kişilik iz olur kurban.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Kim ki başından geçen bir günahı hatırlar ve bu nedenle kalbi acı duyarsa, Allah katındaki kitapta o günah ondan silinmiş olur. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133 www.ozbal.com.tr.

en güzel isimler onundur. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun değerli dinleyenlerimiz. Esmaül Hüsna programımızda yine sizlerle beraberiz. Bugün sizlere Er-Rakib Celle Celaluhu ismi mübarekini okumaya ve anlatmaya çalışacağız. Er-Rakib, yarattıklarından bir an bile gafil olmayan, her şeyi denetimi altında tutan, gözetleyip denetleyen, kullarını bu denetimi ile koruyan, bütün varlıkları üzerinde gözcü olan demektir. Nisa suresi. Şüphesiz Allah sizin üzerinizde gözeticidir. Hadis ilminde sünnetin esası olarak kabul edilen meşhur Cibril hadisinde Cebrail aleyhisselam sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme İslam'ı, imanı ve ihsanı sormuş. Sevgili peygamberimiz aleyhissalatu vesselam da ihsanı şöyle anlatmış. İhsan, Allah'a onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da o seni mutlaka görüyor. Yani Allah bizi görüyormuşçasına veya biz Allah Celle Celaluhu'yu görüyormuşçasına ona ibadet etmemizin ihsan olduğu beyan ediliyor. Bu cümle ilahi gözetimin ve denetlemenin izahı olup kulluktaki zirvenin de işaretidir. Kullukta bütün amaç işte bu zirveye ulaşabilmektir. Sen onu görmüyorsun ama o seni görüyor. Aziz kardeşlerim, bugün ilmin vardığı noktada geliştirilen teknoloji ile Allah Celle Celaluhu'nun kullarını nasıl her an denetim altında tuttuğunu ve tutabileceğini, kontrol ettiğini ve kontrol edebileceğini akıl yoluyla da evlatlarımıza izah edebiliyoruz. Örnek olarak uydu gözleri gösterebiliyoruz. Yani insanoğlunun yapmış olduğu bir cihaz ile gökyüzünden yeryüzü nasıl denetim altında tutulabiliyor, nasıl gözetlenebiliniyor ise Allah Celle Celaluhu da kullarını o derece gözetleyebilir ve gözetlemektedir de. Yani Er-Rakib ismiyle tecelli etmektedir. Uzaya fırlatılan ve dünyayı gözetlemek için hazırlanan teknolojinin harikaları olan uydular sayesinde dünya üzerinde bir odada otururken önündeki bilgisayar ekranında dünyanın herhangi bir yerinde olanları seyreder. O noktanın üç boyutlu bilgisini edinebilir de ya bizi yaratan, bize bu aklı veren o yüceler yücesi olan Allah Celle Celaluhu onu ne şekilde gözetlemekte ve denetimi altında tutmaktadır düşünebiliyor muyuz? Ahzab suresi. Allah her şeyi görüp gözetendir.
Hadid suresi. Nerede olursanız o sizinle beraberdir. Allah yaptıklarınızı görmektedir. Aziz kardeşlerim, bir televizyon programına çağrıldığınızı ve canlı bir yayına konuk olduğunuzu düşününüz. Kameralarının size çevrildiği andan itibaren kendinize öyle dikkat edersiniz ki sizi milyonlar seyretmektedir. Bu durumda yanlış yapmamak için, insanların beğenisini kazanmak için elimizden ne gelirse onu yaparız değil mi? Ya o muhteşem kameralar karşısındaki tavrımız nedir? Hayatımızı filme aldıran, her hareketimizi kontrol edip yazdıran, o yüceler yücesi olan, er-rakib olan, bizi koruyup gözetleyen ve gözetleten Rabbimiz karşısındaki tavrımız nedir? İhsanı işte böyle anlattı sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kulluktaki zirveyi işte böyle gösterdi. İhsan, Allah'ı görüyormuş gibi ibadet etmektir. Zira sen onu görmüyorsan da o seni görüyor. Şuara suresi. O Allah ki gece namaza kalktığın zaman seni görüyor ve secde edenler arasında dolaşmanı da görüyor. O er-rakib'dir Celle Celaluhu, kullarını her an gözeten ve denetleyendir. Kaf suresi. Andolsun insanı biz yarattık ve nefsinin kendisine fısıldadıklarını biliriz. Ve biz ona şah damarından daha yakınız. Onun sağında ve solunda oturmuş iki melek zabıt tutarken, insan hiçbir söz söylemez ki, yanında onu gözetleyen, dediklerini zapt eden bir melek hazır bulunmasın. O er-rakib'dir Celle Celaluhu, kainatı muazzam bir kudretle, nizam, ölçü, ilim ve hikmetle idare eden ve kontrolü altında tutan o yüceler yücesi olan Rabbimiz, mülkünde cereyan eden her şeyin takibine de çok dikkat eder. En küçük bir hadise, en ufak bir hizmet hemen kaydedilir kullarının amel defterlerine. Her sene güz geldiğinde tüm tabiatı ölüme hazırlarken, her bitkinin hayatının tarihçesini tohumlarında toplayan o yüce yaradan, hiç mümkün müdür ki halifem dediği, kulluk emanetini omuzlarına yüklediği ve güzel bir yaratılış üzerinde yarattım dediği insanoğlunun amellerini bir deftere kaydetmesin ve o defteri hayatının tarihçesi kılmasın? Hem hiç mümkün müdür ki bu muhteşem nizam ve kanunlarla idare edilen kainat sarayında her iş büyük bir dikkatle kontrol altında tutulsun da dünya hayatı kendisine ebedi bir hayat için tarla kılınmış insanın hareketleri denetim ve kontrol altında tutulup kaydedilmesin? Haşa! Er-Rakib'dir o Celle Celaluhu. O kulunun her fiiline, her haline
her davranışına vakıf olan ve her davranışını gözetleyen, görendir. Mü'min suresi. O Allah, gözlerin hain bakışını da bilir, gönüllerin gizlediğini de. Aziz kardeşlerim, bir gün İbrahim bin Ethem Hazretlerine kuddise sirruhu bir adam gelir ve "Ben günahlardan kendimi bir türlü kurtaramıyorum. Bana öyle bir kurtuluş yolu göster ki kendimi arındırabileyim," der. Belh Sultanı, daha sonra gönüllerin sultanı olan zamanın gönül sultanı ışık ışık gülümsedi ve soruyu soran şahsa karşı "Günah işlediğin zaman suçunu öyle bir yerde işle ki Allah seni görmesin. Kendini ondan gizle, seni hiçbir zaman bulamasın," dedi. Adam, "Buna imkan yok ya İbrahim Ethem, ondan nasıl gizlenir, nereye kaçabilirim?" Ve o zat o günden sonra tevbe ederek yolunu düzeltiverdi. Değerli kardeşlerim, Er-Rakib isminin tecellileriyle yaşamaya hadin bizler de Bismillah diyelim. Kulluğun zirvesine koşmaya hadin bizler de Bismillah diye başlayalım. İlahi kameraların kayıtlarına en güzel şekilde geçmeye ve muhteşem buluşmaya, yüz akıyla çıkmaya hadin bizler de Bismillah diyelim. El-Mucib Celle Celaluhu. El-Mucib, kendine yalvaranların isteklerini veren, kullarının dilek ve dualarına karşılık veren, icabet eden demektir. Kıymetli kardeşlerim, kulun bütün benliğiyle yüce Yaradan'a yönelerek ondan istek ve dileklerde bulunmasının İslami terimdeki adıdır dua. Allah Celle Celaluhu'nun yüceliği karşısında kulun acziyetini itiraf etmesi, sevgi ve yüreğini titreten bir saygı ile onun yardımını istemesidir dua. Allah Celle Celaluhu ile kulu, yani yaratan ile yaratılan arasındaki özel bağlantının adıdır dua. O yüce kudretin insana şah damarından yakın oluşunun hissedilişi ve o yakınlık duygusu ile huzuru buluşun adıdır dua. Aciz, fani, sınırlı olanın sınırsız, yüce ve sonsuz bir kudretin sahibi ile kurduğu manevi köprüdür dua. Sevgili Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek dudaklarından dökülüş şekliyle ibadetlerin en büyüğü, ibadetin ta kendisi ve ibadetin özüdür, iliğidir dua. Allah Celle Celaluhu'nun fazlından isteyin, zira Allah istenmesini sever, buyuran iki cihan serverinin ümmetine en büyük tavsiyelerinden biridir dua. Aziz kardeşlerim, müminin silahı, dinin direği, semavat ve arzın nurudur dua.
İnsanın asıl vazifesi iman ve duadır. İnsan bu kabiliyetiyle bütün yaratılmışlardan ayrıdır. Hayvanlar bu dünyaya adeta başka bir dünyada gelişimini tamamlamış olarak gönderilir. Hayvanlar doğumlarından itibaren ya 2 saat ya 2 ay gibi kısa bir zamanda hayatlarını ve çevresiyle olan ilişkilerini devam ettirmeleri için gerekli her şeyi öğrenir. Çünkü hayvanların asıl vazifesi öğrenmek, gelişmek, marifet kazanmak ve ilerlemek değildir. Dünyaya ne için gönderilmişlerse o şekilde yaşamaktır. İnek süt verir, arı bal yapar, tavuk yumurta verir. İnsan ise acziyet içinde doğar. 1-2 senede ancak ayağa kalkar. 15 yıl içinde de ancak kendisi için faydalı ve zararlı olanları öğrenir. Hayatta öğrenip uygulayacağı şeyler ise mezara kadar devam eder. Hangimiz her şeyi öğrendik diyebiliriz? Hangimiz her şeyi öğrenmiş olarak mezara gireriz? Elbette ki cehalet noktamız ve öğrenme süremiz devam etmektedir. İnsanın vazifesi öğrenmek, tatbik etmek ve Rabbimize hakiki kul olmaktır. İnsanın vazifesi aczini idrak ederek hayatının her devresinde kim beni böyle sonsuz bir merhametle idare ediyor? Kimin lütfuyla böylesine şefkatle terbiye olunuyorum? Kimin lütuflarıyla böyle muhteşem lezzetler ve tatlar alarak besleniyorum diye düşünerek Yaradanına yalvarmaktır. El-Mucib'tir o Celle Celaluhu. Kulluk ve dua eden kullarının dualarına cevap veren, icabet edendir. Bakara Suresi. Şayet kullarım sana benden sordularsa gerçekten ben çok yakınımdır. Bana dua edince duacının duasını kabul ederim. O halde onlar da benim davetime koşsunlar ve bana hakkıyla iman etsinler ki doğru yola gidebilsinler buyuran alemlerin sahibinin yeryüzündeki bir küçücük yüreğe konuk oluşunun sırrıdır dua. Furkan Suresi'nde Resulüm de ki Rabbim size ne kıymet verir eğer duanız olmazsa? Duanız olmazsa ne ehemmiyetiniz var buyurarak kuluna her an kendisine iltica edeceği kapıları açık tutan Yüce Yaradan, Mü'min Suresinde ise, halbuki Rabbiniz, bana yalvarın, dua edin ki size karşılık vereyim buyurarak, her vesileyle kendisinden istenmesini emretmektedir. İlahi rahmet ve ikramın gerçekleşmesi, samimi bir kalple Yaradan'ın huzurunda diz çöken, boyun büken bir kulun ilahi rahmet kaynaklarına ellerini açmasıyla başlar. Yer küreden göklere açılan eller hiçbir şekilde boş çevrilmez. Çünkü el-Mucib'tir o dualara cevap verendir. Araf Suresi. Oysa en güzel isimler Allah'ındır. Bundan dolayı ona onlarla dua edin. Mü'min Suresi. Halbuki Rabbiniz bana yalvarın,
Dua edin ki size karşılık vereyim. Çünkü bana ibadet etmekten kibirlenip yüz çevirenler yarın horlanmış olarak cehenneme gireceklerdir, buyurdu. Aziz kardeşlerim, El-Mucib'dir o Celle Celaluhu, Nebiler Nebisi'nin denildi ki, ey Allah'ın Resulü, en ziyade icabete, kabule mazhar olan dua hangisidir? Efendiler Efendisi şöyle buyurdu, gecenin sonunda yapılan dua ile farz namazların ardından yapılan dualardır. Aziz kardeşlerim, Zümer suresinde şöyle buyuruluyor, İnsana bir sıkıntı dokunuverince bize yalvarır. Sonra kendisine tarafımızdan bir nimet bahşettiğimiz zamanda, o bana bir bilgi üzerine verildi der. Yani nefsine mal eder. Belki bu bir imtihandır, fakat pek çokları bilmezler. Mü'min suresi, o halde siz kafirlerin hoşuna gitmese de Allah'a, onun dininde ihlas ve erbabı olarak, samimiyet sahibi olarak dua edin. Ey bizim dualarımıza icabet eden Rabbimiz, Neml suresinde onlar mı hayırlı, yoksa kendine yalvardığı zaman bunalmışa karşılık veren ve başındaki sıkıntıyı gideren, sizi yeryüzünün hakimleri yapan mı diye soruyorsun. Biz aciz ve fakir kulların bu soruya gönül dünyamızda secdelere kapanarak cevap veriyoruz. Rabbimiz varsın, birsin, mucipsin. Allah'ım, huzuruna çağıran, rahmetle kucaklayan, istemeyi öğreten, isteyene veren, duaları işiten ve icabet edensin. Tek ve yegane kapımızsın, Efendimizsin, Malikimizsin. Bizi koru ve kolla. Bir an bile bizi, biz bize ve başkalarına bırakma. Ömrümüzü öyle hayırlı şekilde geçirt ki, bu kısa ömürle ebedi bir saadeti de bizlere nasip eyle. Ya Rab, kusurumuzu affet, bizi kendine kul kabul et, emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Amin. Değerli kardeşlerim, bir sonraki programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.

Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. Değerli dinleyicilerimiz, Hadis Bahçesi programıyla sizlerle birlikteyiz. Allah-u Teala okuduklarımızı anlamayı, kavramayı ve ihlaslı bir şekilde amel etmeyi bizlere nasip eylesin. Resul-ü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine sımsıkı sarılan ve ittiba eden kullardan bizleri eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. İttegû beyten yukalu lehul hammâmu. Adına hamam denilen evler var ki bu evlerden sakının. Yani buralara gitmeyin. Buralardan korunun. فَمَنْ دَخَلَهُ فَلْيَسْتَتِرْ. Kim ki oraya girerse, girmek zorunda kalırsa o zaman o örtünsün. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem tabi hamamları görmemiş. Belki Şam seferine gittiği zaman görmüş de olabilir. Ne diyor? Öyle bir ev var ki, öyle bir yer yapıyorlar ki onun ismine hammam demişler. Yani hammam biliyorsunuz hamim böyle sıcaklıktan gelmiştir. Oraya diyor siz hammam ismi verirler, siz de hammam ismi veriyorsunuz. Oralardan sakının, oralara girmeyin diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Sahabe-i kiram da ey Allah'ın Resulü, tabi oralara gitmiş, yolculuklara gitmişler, ticaret kervanlarında bulunmuş olanlar da oraların durumunu şöyle anlatmaya çalışıyorlar. Orada insanlar yıkanır, temizlenir, üzerlerindeki kirleri bu şekilde atarlar diye anlatıyorlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de onlara cevaben şöyle diyor. Hani oradan sakının, girmeyin ama girmek zorunda kalacaksanız, bir ihtiyaç hasıl olmuşsa, yıkanmak zorundasınız. İhtiyaç hasıl olmuşsa oraya girerken ne yapacaksınız? Örtüneceksiniz. Oraya girdiğiniz zaman da örtünün. Bu nedenle hamama girmenin adabı vardır. Yani bakarsınız ilmihal kitaplarımızda, fıkıh kitaplarımızda, hadis kitaplarımızda hamama girmenin adabı vardır. Şart şudur. Mümkün mertebe erkeklerin hamama gitmemesi, bir ihtiyaç hasıl olursa gitmeleri caizdir. Ha, giden kimseye iki şey gerekir. Biri kendinde, diğeri de başkalarına ait. Kendinde o ait olan nedir? Bir erkek hamama girdiği zaman Peygamberimiz ne yapsın diyor? Örtünsün. Örtünme nedir? Erkeğin avreti göbekleriyle diz kapağı. Değil mi? Burayı örtecek. Hamama giren kimse buralarını örtecek. İkinci şart ne? İkinci şart da gözünü örtecek. Başkalarının görünebilir olabilen yerlerine bakmayacak. Bu nedenle Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh hamama gitme durumu söz konusu olduğu zaman gidermiş. Kendisini böyle yüzünü duvara doğru döner, arkasına doğru bakmazmış. Ve hatta bazı zaman gözüne böyle bir bezle bağladığı da rivayet ediliyor ki bazı insanlar yeri geliyor riayet etmiyorlar veya birden açılma tehlikesi söz konusu. Bu nedenle bu konuda hassas olmuşlar. Demek ki hamama giren bir insan ne yapacak? Farz olan nedir? Setre avret dediğimiz göbeğiyle diz kapağı arasını kapatacak. Bu bir. İkinci olarak gözlerini kapatacak. Başkalarının avret yerlerine bakmayacak veya başkalarını böyle süzüp süzüp bakmayacak. İşte nedir bu hamamın iki şartı. Sonra bunun tabi sünnetleri de var. Sünnetleri nedir? Birinci olarak girmeden önce duasını yapacak. Allah'a sığınacak. Şeytandan Allah'a sığınacak. Çünkü o gibi yerlerde şeytan çok olur. Allah'a sığınacak. Sol ayakla girecek. Orada Kur'an-ı Kerim okumayacak. Efendim selam verilse bile o selamını alacak. Afaki Allah. Allah seni affetsin. Allah sana afiyet versin gibi sözler söyleyecek. Zaten bizde de vardır. Şifa olsun, saatler olsun türü böyle iyi niyet dilekleri vardır. Ve orada temizlenmeyi niyet edecek. Temizlenmeye kastedecek. Hamama giriş gayesi de temizlenmek olacak ve temizlenmeyi kastedecek. Bununla birlikte bir de ne yapacak? Diyecek ki işte ben buraya girdim, temizleniyorum, abdest alıyorum ve orada cehennemin sıcağını hatırlayacak. Çünkü biliyorsunuz hamam az önce de söylediğimiz gibi sıcaklık demek, hararet demek, hamim diyoruz değil mi bazen? İşte bu nedenle o sıcaklığı hatırlayacak, cehennem de böyle sıcaktır diyecek ve cehennemin sıcaklığından Allah'a sığınacak, Allah'tan yardım dileyecek. Allah'ım beni bu cehennem azabından koru demek suretiyle o cehennemin durumunu göz önüne getirecek ki daha dünyadayken canlı şahidi ortam işte sıcaklığı ne oluyor bunalıyoruz, sıkılıyoruz, kendimizi zor dışarı atıyoruz değil mi çoğu zaman? İşte burada kişi bunları düşünmek suretiyle orada cehennem azabından Allah-u Teala'ya sığınacak ve temizliği kastedecek. Bir de ne yapacak? Suyu az kullanacak. Suyu az kullanacak. Niye? İsraf yapmayacak. Müslüman müsrif değildir. Allah-u Teala israfı sevmez. Müslümanlara da israftan sakınmayı emretmiş ve Müslümanlar da ne yapacak? Abdest dahi alsa israf etmeyecek. Yeterince kafi miktarda suyu kullanmış olacak. Hatta İmam Gazali şöyle diyor. Diyor suyu çok kullanırsa hamamcı da diyor onu görürse adam diyor oradan diyor şey olabilir. Böyle nefret duyabilir. Ya bu ne yapıyor, şu ne yapıyor gibi içinden diyor size karşı buz oluşturabilir. O nedenle diyor bundan sakınmanın bir faydası da odur. İşte Müslüman israf da yapmayacak ve bu şekilde bu şartlar dahilinde hamama girecek. Ha mümkün mertebe hadis-i şeriften şu dersi çıkarmış ulema, şu hükmü çıkarmış. Mümkün mertebe hamama gidilmeyecek, ihtiyaç olursa gidilecek. Ama kadınlar da hamama gitmeyecek. Onların hamama gitmesi mekruhtur. Fakat bir özür sebebiyle gidebilirler. Bir özür sebebiyle gidebilirler. Çünkü bu noktada Peygamberimiz ne diyor? Kadınları hamama göndermeyin diye çağrıda bulunuyor. Ve hatta yine Hazreti Ayşe hamama gidenlere yani özürü olmadan hamama gidenlere de bir serzenişte bulunuyor. Diyor Peygamber buyurdu ki bir kadın evinden başka bir yerde elbiselerini çıkarırsa Allah'la arasındaki perdeyi kaldırmış olur. Bu nedenle erkekler ihtiyaç halinde gidebilir. Kadınlar da gitmemeleri en güzelidir, uygunudur. Fakat özür halinde de gidebilirler. Bir özürleri söz konusuysa onlar da gidebilirler. Fakat gittikleri zaman da dikkat edeceklerdir. Yani tesettüre, kendileri tesettüre kapanacak. Tesettüre riayet edecekler. Çünkü kadınların da kadınlara tesettürü biliyorsunuz göğüsle diz altına kadardır. Bu noktalara dikkat edecekler ve hassas davranacaklar. Aynı şekilde gözlerini de bakmaktan sakınacaklar. Ve kitaplarda şöyle bir de kayıt var. Onu da sizlerle paylaşalım. Diyorlar ki ilk hamamı Süleyman Aleyhisselam inşa etmiş. Yani ilk defa hamam yapımını Süleyman Aleyhisselam yapmış diye kitaplarımızda böyle bir kayıt var. Biz de bunu burada bilmiş olmuş olalım inşallah. Diğer hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. İttegû hudâce salâti. Namazın eğriliğinden, noksanından sakının. Yani namazı düzgün yapın. İzâ rak'al imâmu. İmam rükûya gittiği zaman ferkâû, siz de rükûya gidiniz. Ve izâ rafa'a, kalktığı zaman, doğrulduğu zaman ferfa'û, siz de ne yapınız? Doğrulunuz. Şimdi cemaatle namaz kılmayı dinimiz emretmiş. Çünkü zaten Kur'an-ı Kerim'de secde ediniz, rükû ediniz diye ne yapıyor? Hep böyle topluca bir emir var. Bu nedenle namazlarımızı mümkün mertebe cemaatle kılmaya çalışacağız. Mümkün mertebe yani son haddine kadar cemaatle kılmaya çalışacağız. İmama uyduğumuz zaman da ne yapacağız? İmamın komutuna dikkat edeceğiz. Nedir? İmam Allahu Ekber dediği zaman rükûya gideceğiz. İmam Semiallahu Limen Hamide dediği zaman da kalkacağız ve doğrulacağız. Rükûya gittiğimiz zaman imamdan önce gitmeyeceğiz. Zaten imamdan önce giderse ve imamdan önce de başını kaldırırsa bu kimsenin namazı bozulabilir. Böyle bir tehlike var. Ve imamdan önce gitme hoş bir davranış değildir. İmamdan önce kalkmak da hoş bir davranış değildir. Bunlar nedir? Namazın eğrilikleridir, noksanlığıdır. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namaz gibi büyük bir ibadeti yapmamız gerektiğini ve yaparken nelere dikkat etmemiz hususunda bizleri uyarıyor. Nedir hudaç? Noksanlık demek. Ha, namazınızı noksan bırakmayın, eksik bırakmayın, namazınız tam olsun. Çünkü imandan sonra sorulacak sual nedir? Namazdır. Kulun namazı güzel olursa, düzgün olursa diğerleri de böyle arkası arkasına gelir. Çünkü namaz Allah-u Teala'nın Ankebut suresinde buyurduğu gibi insanı fuhşiyattan, kötülükten ve münker olan aklın ve şeriatın kötü gördüğü davranışlardan uzaklaştırır. Bu da neyle olur? Kişi namazını tam olarak kılarsa, yerli yerince kılarsa, noksanlık bırakmazsa o zaman ne olur? Bu namaz güzel olur, mükemmel olur ve bu namaz sahibine fayda verir. Sahibini korur, fuhşiyattan korur, münker olan, kötü olan işlerden, ahlaksızlıktan, yalandan, zinadan, hırsızlıktan, her türlü kötü davranıştan, yalancılıktan korur ve muhafaza eder. Ama namaz noksanlaşırsa o zaman ne olur? Kalp de noksanlaşır. Noksanlaşan kalp, zayıflayan kalp de kötülüğe doğru meyleder. Nefsi emmarenin emrine girmeye doğru gider. Allah korusun. İşte bu nedenle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namazınızı noksan yapmayınız diyor. Namazın noksanları noktasında sakının ve dikkat edin. Namazı noksan etmeyin. İmama uyduğunuz zaman imam Allahu Ekber dediği zaman siz de hemen akabinden ne yaparsınız? Rükûya gidersiniz. İmam rükûdan kalktı. Semiyallahu limen hamide dedi. Hemen siz de ne yaparsınız? Kalkarsınız. İmamdan önce rükûya gitmezsiniz. Çünkü insanların çoğu bunu yapıyor. Veya imamdan önce başınızı kaldırmazsınız. Bu da yapılıyor. Bunlar nedir? Namazın noksanlıklarıdır. Namazda noksanlık verecek davranışlardır. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizleri uyarıyor. Namazınızı düzgün yapın. Zaten Allah-u Teala bize ne diyor? Ekimus salah. Namazı ikame edin diyor. Yerli yerince oturtun. Yerli yerince yapın. Kıyam, ayakta durma diyoruz ya. Hani namazın şartlarından birisi de kıyamdır, ayakta durma. Ama kıyamı genel manada aldığımız zaman bir şeyi ayakta tutma demektir. Ve Allah-u Teala bizlere ne diyor? Namazınızı kılın, ayakta tutun. Namazı ayakta tutma ne demek? Dini ayakta tutma demektir. Çünkü namaz dinin direğidir. Kim diyor namazı terk ederse dinini yıkmış olur. Namazı ayakta tutabilmemiz için de çok dikkat etmemiz lazım. Her haline, secdesine dikkat edeceğiz, hakkını vereceğiz. Rükûya dikkat edeceğiz, rükûn hakkını vereceğiz. Teşehhütte oturuyoruz, kaidede oturmamız gerekiyorsa, nasıl oturmamız gerekiyorsa öyle oturacağız. Ne okumamız gerekiyorsa okuyacağız. Değil mi? Şimdi kaidede oturduğumuzda tahiyyatı okuyoruz. Kıyamdayken onu okuyabilir miyiz? Hayır. Kıyamda okuduğumuzu orada okuyabilir miyiz? Hayır. Her şeyi yerli yerine koymamız lazım. İkame etmemiz lazım ki namaz olsun. İşte insanların yapmış olduğu çok büyük hatalardan birisini de Peygamberimiz ne anlatıyor? Diyor ki imam rükûya gitti mi siz de gidin. İmam doğruldu mu siz de doğrulun. Ne imamdan önce rükûya gidin, ne imamdan önce ayağa kalkın. Ne de imam kalktı fazlaca da rükûda siz beklemeyin. Onunla birlikte ne yapın? Kalkın. Çünkü diyor imam uyulması içindir. Peygamberimiz öyle buyuruyor. Yani imam oraya niçin konmuş? Uyulması içindir. Biz onun kıraatına uyuyoruz, onun tekbirlerine uyuyoruz, onun selam vermesiyle namazımızı bitirmiş oluyoruz. İmam uyulması içindir. Bu nedenle bizler de ne yapacağız? İmama uyacağız, imama tabi olacağız ve namazda bu konulara dikkat edeceğiz. Gerçekten camilere gittiğimiz zaman bunu görüyoruz. Bakıyorsun adam erken kalkmış veya imam daha gitmeden hemen gidiyor. Bu nedir? Bir, kalbi başka işlerde, kulağı başka yerde, imamda değil. Bunun işaretidir, göstergesidir. Hepimiz bu noktada dikkatli davranmak zorundayız. Hakkını vermemiz gerekiyor ve namazı ikame etmemiz lazım. Peygamber de sallallahu aleyhi ve sellem bizlere uyarıyor. Ha, bu konuda namazın noksanlığından dikkat edin. İmam rükûya gittiği zaman siz de rükûya gidin. İmam başını kaldırdığı zaman siz de başınızı kaldırın diye buyuruyor. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, inşallah hadislerde gelecek, ne diyor? Ben diyor sizi görürüm. Allah-u Teala ona bir lütuf vermiştir. İnşallah zamanı geldi mi onu da böyle geniş anlatmaya çalışırız. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabesine bunu anlatıyor. Çünkü Peygamberimiz her yönde yol gösterici. Bize namazı nasıl kılacağımızı gösteriyor. Çünkü diyor ya Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, beni nasıl görüyorsanız siz de öyle namazınızı kılın. Yani biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nasıl namaz kılmışsa öyle namaz kılmak mecburiyetindeyiz. Peygamberimiz de ne diyor? Beni nasıl görüyorsanız öyle namaz kılın. İşte Peygamberimiz en çok yapılan hatalardan bahsediyor. İnsanların yapabileceği hatalardan bahsediyor. O gün olacak olmuş hatalar ve bugünün insanların da düştüğü hatalar. Bakıyoruz aynı hatalar günümüzde de işleniyor. Ya mübarek namaz kılıyorsun, Rabbin huzurundasın, imama da uymuşsun. O zaman ne yap? Biraz sabırlı ol, imama kulağını ver, gönlünü Allah'a ver. Ondan sonra imam tekbirini aldığı zaman sen de rukiye git. Rukuda güzelce mutmain olarak böyle kalbin rahatlasın. Böyle sırtın dümdüz olsun. Çünkü hadis-i şerifler var. Ne diyor? Sırtınızı dümdüz yapacaksınız. Dümdüz olacak. Kafasını böyle aşağı eğip sallamayacak. Çünkü bunlar rükunun gerekleridir. Peygamberimiz güzel bir şekilde namaz kılmayı anlatıyor. Biz de ne yapacağız? Buna dikkat edeceğiz. Böyle kafayı fazla sallamayacağız. Kafayı böyle ta ayaklarımıza, diz kapaklarına değecek bir hale getirmeyeceğiz. Çünkü Peygamberimiz bu tür yapmayı yasaklıyor. Orada tesbihatımızı okuyacağız. Ha imam ne yapacak? Semiyallahu lümen hamide dediği zaman akabinden biz de ne yapacağız? Başımızı kaldıracağız ve orada da ne yapacağız? Bekleyeceğiz. İşte bunlar namazın gerekleri ve yapılması gerekenler. Ha bunlar yapılmasa ne olur? Namaz noksan olur. Bir noksan namazda da Allah-u Teala'nın huzuruna çıkılmış olur. Allah-u Teala namazı hakiki manada kılan, namazı böyle güzel bir şekilde kılan ve noksanlara gitmeyen, noksan bırakmayan kullarından bizleri eylesin. Çünkü namazı düzgün oldu mu hem dünyası düzgün olur insanın hem ahireti düzgün olur. Allah-u Teala bu düzgün olan kullardan bizleri eylesin. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. Burada da programımızın sonuna gelmiş bulmaktayız. İnşallah bir dahaki hadis bahçesi programında buluşmak ümit ve dileğiyle sizleri emanetleri zayi etmeyen Allah-u Teala'ya emanet ediyor. Selamların en güzeli olan Allah-u Teala'nın selamıyla selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

O bir ve tektir. Kul hüvallahu ahaddir, eşi yoktur bilirim. Doğmayandır, baba yok, kardeşi yoktur bilirim. Halikimdir, yaratandır yaratılmış ne ki var. Oğlu yoktur, kızı yoktur, eşi yoktur bilirim.

defter dürülünce. Bir gün dürülür defteri ömrün, savaşın anlamı kalmaz. Dostlar götürür kabrine, ekmekle aşın anlamı kalmaz. Yalnız bırakırlar seni, münkerle nekir sorguya başlar. Bundan öte kabrindeki zümrütlü taşın anlamı kalmaz.

ölüm de bir gün ölür. Kiminde güller açar, kimi var küskün ölür. Kimi Allah dostudur, melekten üstün ölür. Hiçbir şey baki değil, herkes ölümü tadar. Rabbimden emir gelir, ölüm de bir gün ölür.

uyku daha baki kalır. Bunca yıldır beklerim, gelmez mi? Aniden gelir. İştiyakım bellidir, bilmez mi? Halimden bilir. Kimse kalmaz. Can kuşum pervaz vururken yükselir. Bir huda baki kalır, alem biter, herkes ölür.

şahlanmaya amade küheylal, ama meydan ele geçmez. Meydanları bulsan bile Fatih gibi sultan ele geçmez. Fatih de, küheylan da bulunmuş diyelim, nerede İstanbul? Varsay ki hazır her biri, Fatih'teki iman ele geçmez.

Bir ana lazım. Bir ülke ki ruhlar barışıktır, sana lazım. Kardeşçe kucaklaşmada gayret bana lazım. Dağlardan aşıp zirveye ersin diye dava, evladına tercih edecek bir ana lazım. Mihnethane. Yok huzurum, bıkmışım dünya denen meyhaneden. Sallanır durmaz, durulmaz, farkı yok mestaneden. Anlamaz, duymaz figanım, bir ömür feryattayım. Gün gelip gitsem de kurtulsam şu mihnethane.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Gaziantep İl Müftümüz Doktor Hüseyin Hazırlar. 23. Cüz.
1: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim.

أحييته أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون.

قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين

إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين

اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب.

قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك من

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr
2: Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suy ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi, kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden, firak-ı ebedi ile, ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-ı Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor, senin rahmetine iltica ediyor, hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor, evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamurrahiminsin. Eğer kabul etmezsen, Senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya ve evvelul kelami fil ahira ve fil kabri eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem.

bütün zerrat hüceyratı, bütün erkan-ı azası birer lisan-ı zakirdir. O büyük sesle beraber der ki, La ilahe illa hu.

O dillerde tenevvü var, o seslerde meratip var. Fakat bir noktada toplar onun zikri, onun savtı ki

bir insan-ı ekberdir. Büyük sesle eder zikri. Bütün eczası, zerratı, küçücük sesleriyle o bülent sesle beraber der ki:

o sestir gayeten ulvi, nihayet derece ciddi, hakiki pek samimi, hem nihayet muniz ve mukni ve bürhanla mücehhezdir. Mükerrer der ki,

yemin olan şimalinde eder vicdanı istişhad. Emamında hüsnü hayırdır, hedefinde saadettir. Onun miftahıdır her dem ki

Evet, vesvese-i sarık, va vehmi şüphe-i tarık. Ne haddi var ki o marık girebilsin bu barık kasra, hem şarık ki sur sureler şahik, her kelime bir melek

Yıkılmış bir mezarım ki, yığılmıştır içinde Sait'ten 79 envat, Ba'asam alama. 80. olmuştur mezara bir mezar taş, beraber ağlıyor hüsran-ı İslam'a. Mezar taşımla pür envat, eniğindar o mezarımla, revanım sahayı ukbayı ferdama. Yakinim var ki istikbal semavat-ı zemini Asya, bahem olur teslim

Hane-i saadette kapı açılır. Aleme mis gibi kokun saçılır. Karşında her nesne bin kat küçülür. Merdivenlerden nazlı inişin var ya. Tutulmuş nefesler, tüm gözler sende. Nisa'da can gitti sanki bedende. Cübbene uzanırken istemesen de ellerin arasından sekişin var ya. Kulaklar sesini duyduğu zaman, zaman tünelinde duruyor zaman. Karşında erimiş göz göze o an, nasılsınız diye soruşun var ya. Huzurunda bin örtüye dolansam, bükülse boynum, ateşte yansam, perişan halimden biraz utansam, yine de merhametle gülüşün var ya. Adımın uzanır nurlu bir ize, düşürür göreni bir garip köze. Adapta duranlar çökmüşler dize, camiye yürüyüp gidişin var ya. Bil ki gülündedir cennet kokusu, bil ki elindedir dünya tapusu, bil ki açılmıştır cennet kapısı, camiden içeri girişin var ya. Dökülür orada bütün günahlar, feryatlar, figanlar, gönülden ahlar. Kızıldeniz misali yarıldı saflar, yaratılmışa selam verişin var ya. Mihraba yürüyen güzel bir gönül, huzura süzülen beden sanki tül. Kokuyu terk etti milyonlarca gül, misvağı dişine sürüşün var ya. Gurbet elde bir diyarda gibi, idrak dışı bir nazarda gibi, huzurla duruşun huzurda gibi, tekbirle namaza duruşun var ya. Mihrapta imamsın, mihrapta mısın? Yoksa bir bilinmez mihrakta mısın? Huzuru ilahide yanmakta mısın? Sırrınla namazı kılışın var ya. Son tahiyyat, artık senden eser var. Bedende ruhuna bir latif yer var. Gönlünden gönüle bin bir sefer var. Selamla bizlere gelişin var ya. Tesbihata oturdun, açıldı güller. Tutuştu karşında bütün gönüller. Duaya kalkarken mübarek eller, ölüyü diriltir bakışın var ya. Mihraba yaslanıp oturuş biraz, karşında seyitler pür ede pür naz. Bakıp da seyretmek ne büyük bir haz, mübarek sakalını tutuşun var ya. Kabul vakti, yoldan gelen yolcu var. Sefer vakti, yolu olan yolcu var. Bir yerlerde hasret kalan yolcu var. Uzatıp ellerini verişin var ya. Uzatılan bu tuttuğum el midir? Nasıl kokar? Cennetten bir gül müdür?
tutanların kurtulduğu dal mıdır? Elimi elinde tutuşun var ya. Ziyarettir, bir anda bitiverir işte. Şimdi sıra çok önemli bir işte. Sıra sıra derdimizi değişte. Sessizi kulağına çekişin var ya. Virdi olan torpilli çok dinlersin. Derdi olan dua eder yollarsın. Bakışınla ufukları kollarsın. Alemi sevgiyle sarışın var ya. Günahımızla geldik efendim bizler. Arandık, hep seni gösterdi izler. Huzurda yerini alınca dizler. Tövbe bohçasına derişin var ya. Derman buldu kalpler, sarıldı yara. Orada yer değişti, ak ile kara. Gidercesine yepyeni ufuklara. Heybetle yerinden kalkışın var ya. Efendim, sultanım var ya.

Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen Alsancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak. O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma kurban olayım çehreni ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gül, ne bu şiddet, bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım. Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar, benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. Ulusun korkma, nasıl böyle bir imanı boğar, medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın. Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun, incitme yazıktır atanı. Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şüheda fışkıracak toprağa sıksan şüheda. Canı, cananı, bütün varımı alsın da huda. Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cuda. Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli. Değmesin mabedimin göğsüne namahremeli. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim minlemeli. O zaman vecd ile bin secde eder varsa taşım. Her cerihamdan ilahi boşanıp kanlı yaşım. Fışkırır ruhu mücerret gibi yerden naşım. O zaman yükselerek arşa değer belki başım. Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal. Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal.

Şu Boğaz Harbi nedir? Var mı ki dünyada eşi? En kesif orduların yükleniyor dördü beşi, tepeden yol bularak geçmek için Marmara'ya. Kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya. Ne hayasızca tehaşüt ki ufuklar kapalı. Nerede gösterdiği vahşetle bu bir Avrupalı dedirir. Yırtıcı, his yoksulu, sırtlan kümesi. Varsa gelmiş açılıp mahbesi yahut kafesi. Eski dünya, yeni dünya, bütün akvamı beşer, kaynıyor kum gibi, tufan gibi mahşer mahşer. Yedi iklimi cihanın duruyor karşında. Avustralya ile beraber bakıyorsun Kanada. Çehreler başka, lisanlar, deriler rengarenk. Sade bir hadise var ortada, vahşetler denk. Kimi Hindu, kimi yamyam, kimi bilmem ne bela. Hani tauna da züldür bu rezil istila. Ah o 20. asır yok mu? O mahluku asil. Ne kadar gözdesi mevcud ise hakkıyla sefil. Kustu Mehmetçiğin aylarca durup karşısına, döktü karnındaki esrarı hayasızcasına. Maske yırtılmasa hala bize afetti o yüz. Medeniyet denilen kahpe hakikat yüzsüz. Sonra melundaki tahribe müvekkel esbab, öyle müthiş ki eder her biri bir mülki harab. Öteden saikalar parçalıyor afakı, beriden zelzeleler kaldırıyor amakı. Bomba şimşekleri beyninden inip her siperin, sönüyor göğsünün üstünde o arslan neferin. Yerin altında cehennem gibi binlerce lağım, atılan her lağımın yaktığı yüzlerce adam. Ölüm indirmede gökler, ölü püskürmede yer. O ne müthiş tipidir, savrulur enkazı beşer. Kafa, göz, gövde, bacak, kol, çene, parmak, el, ayak. Boşanır sırtlara, vadilere sağanak sağanak. Saçıyor zırha bürünmüş de o namert eller. Yıldırım yaylımı tufanlar, alevden seller. Veriyor yangını durmuş da açık sinelere. Sürü halinde gezerken sayısız tayyare. Top tüfekten daha sık gülle yağan mermiler. Kahraman orduyu seyret ki bu tehdide güler. Ne çelik tabyalar ister, ne siner hasmından. Alınır kalamı göğsündeki kat kat iman. Hangi kuvvet onu haşa edecek kahrına ram? Çünkü tesisi ilahi o metin istihkam. Sarılır, indirilir mevki müstahkemler. Beşerin azmini tevkif edemez suni beşer. Bu göğüslerse Huda'nın ebedi serhaddi. O benim sunu bediğim, onu çiğnetme dedi. Asım'ın nesli diyordum ya, nesilmiş gerçek. İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek. Şüheda gövdesi bir baksana dağlar, taşlar. O rükû olmasa dünyada eğilmez başlar. Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna ya Rab ne güneşler batıyor. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker. Gökten ecda dinerek öpse o pak alnı değer. Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi. Bedrin aslanları ancak bu kadar şanlıydı. Sana dar gelmeyecek makberi kimler kassın. Gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın. Her cümerc ettiğin edvara da yetmez o kitap. Seni ancak ebediyetler eder istiyap. Bu taşındır diyerek Kabe'yi diksem başına, ruhumun vahyini duysam da geçirsem taşına, sonra gök kubbeyi alsam da rida namıyla, kanayan lahdine çeksem bütün ecramıyla, mor bulutlarla açık türbene çatsam da tavan, yedi kandilli Süreyya'yı uzatsam oradan, sen bu avizenin altında bürünmüş kanına, uzanırken gece mehtabı getirsem yanına, türbedarın gibi ta fecre kadar bekletsem, gündüzün fecriyle avizeni lebriz etsem, türlenen magribi akşamları sarsam yarana, yine bir şey yapabildim diyemem hatırana.
Sen ki son ehli salibin kırarak savletini, Şark'ın en sevgili sultanı Selahaddin'i Kılıcarslan gibi icdaline ettin hayran. Sen ki İslam'ı kuşatmış, boğuyorken hüsran, o demir çemberi göğsünde kırıp parçaladın. Sen ki ruhunla beraber gezer ecramı adın. Sen ki asara gömülsen taşacaksın. Heyhat, sana gelmez bu ufuklar, seni almaz bu cihat. Ey şehid oğlu şehid, isteme benden makber. Sana ağuşunu açmış duruyor peygamber.

tecellâ-i cemalinden Habibim nevbahar ateş, gül ateş, bülbül ateş, sümbül ateş, hakühar ateş. Şu ay-ı afitabındır yakan bil cümle uşşakı. Dil ateş, sine ateş, hem dü çeşmi eşkbar ateş. Hayali şem-i ruhinle acep mi yansa canu değil. Nigarım, gel de gör, kalbimde ateş, ahuzar ateş. Ne mümkün bunca ateşle şehidi ışkı gasletmek. Ceset ateş, kefen ateş, hem ab-ı hoşgüvar ateş. Ben el çektim safayı hatır-ı aram-ı canımdan. Safa ateş, cefa ateş, firar ateş, karar ateş. Ne yapsam bu dili mahzunu mesrur eylemem şahım. Gam ateş, gam güsar ateş, temennayı mesar ateş. Ümid-i afiyet besler mi esat yardan? Haşa, saçar oldukça gözden, ol nigar-ı gülizar ateş.

Çekilip Nur-u Hidayet yine zindan olacak. Yine firkat, yine hasret, yine hüsran olacak. Yine sen yaş yerine kan akıtıp ağla gözüm. Çünkü hicran dolu kalbim yine hicran olacak. Yine göç var diye Mecnun'a haber verme sakın. Yine matem, yine zari, yine efkan olacak. Açılan ol gülü tevhid sararıp solsa gerek. Kapanıp Kabe'yi irfan yine viran olacak. Haber aldım ki yarın yad olacakmış bize yar. Ne büyük yare ki kimler buna derman olacak. Bu büyük derdi elemden kime şekva edeyim? İşiten nalemi hep ben gibi nalan olacak. O şifa bahş olan envarını sen çeksen eğer, bana kim nur verecek, kim bana lokman olacak? O temiz pak nefesin ab-ı hayatı bu çölü, onu dur etme ki her fert ona reyyan olacak. Hele ol nuru şerifin kime değmişse eğer, küçücük zerre de olsa mehitaban olacak. O lütufkar, o keremkar eli öptükçe benim, bu küçük kalbi hazinim yine handan olacak. Bab-ı feyzinden ırak olmayı asla çekemem. Dahi nezrim bu ki canım sana kurban olacak. Nazarın erse garip başıma ey nur-u hüda, bugün artık bu hakir bende de umman olacak. Bu anasır yüzüne her ne kadar çekse hicap, yine haksın, buna şahit yine Kur'an olacak. Kab-ı Kavseyn'den alıp dersimi bildim ki ayan, o güzel nuru bedi manevi sultan olacak. Sakınıp feyzi bir çareye bahsaçma bugün. Yeni baştan yine şeyda, yine giryan olacak.

Küçük çocuk deniz kenarına oturmuş, gözlerini de ilerideki bir noktaya dikmişti. Bir saattir öylece hareketsiz duruyordu. Yanına bir ihtiyarın yaklaştığını fark etmedi bile. İhtiyar iyice yaklaşınca, "Merhaba küçüğüm," dedi. "Bugün deniz çok harika değil mi?" Küçük çocuk başını çevirmeden, "Ama rüzgarlı," dedi. Topum denize düşünce sürükleyip götürdü. Adam çocuğun yanına oturdu ve dedi ki, "Eğer biraz genç olsaydım, yüzüp onu alırdım," dedi. Küçük çocuk ona cevap vermedi ve kıyıdan uzaklaşan topunu daha iyi görebilmek için hemen yanındaki tümseye çıktı. Yaşlı adam sakin bir sesle, "Ümidini hiçbir zaman kaybetme," dedi. "Bence dua etsen iyi olur." Çocuk büyük bir sevinçle, "Dua etsem topum geri gelir mi?" diye sordu. "Allah isterse gelir," dedi ihtiyar. "Topun geri gelmese de duaların sevabı sana yeter." Küçük çocuk bildiği bütün duaları ard arda okudu. Topun dönmesi için Allah'tan yardım istedi. Akşamüstü güneş batmak üzereyken sandallar döndü. Yaşlı adam her zaman tanışık olduğu balıkçıya yaklaştı ve yine balık aldı. Balıkçı, "İşler kesat bey amca," dedi. "Bugün az balık geldi." Küçük çocuk atıldı hemen. "Dua etmeyi denediniz mi?" dedi. "Ümidinizi kaybetmeyin." Balıkçının hoşuna gitti bu teklif. "Dua ha?" dedi. "O zaman tutar mıyım?" Çocuk, "Evet, Allah isterse tutarsın. Hem tutmasan da sevabı sana yeter." Balıkçı başını salladı. "Bunu yeni öğrendim," dedi. Sonra balıkçı ağların altında ışıl ışıl parlayan topa döndü. Topu alıp çocuğa uzattı. "Öğretmenlerin hakkı ödenmez. Madem bana dua öğrettin, bu topu da sana veriyorum. Az önce denizde buldum," dedi. Küçük çocuk rüyada gibi mutlu hissetti kendini. İşte topu geri dönmüştü. Duasının bu kadar çabuk kabul edildiği için Allah'a teşekkür etti.

Yıllardır yiğidim azığınız hicrandır. Mirasınız mahkumdur, mahzundur, perişandır. Gene de yese düşme yiğidim, imtihandır. Filizlenen her ölüm mazlumlara nişandır. Ülkemden hatırıma hep sefiller geliyor. Bin yüzlü ebreheler, karafiller geliyor. Şimdi devran değişti, İbrahim bahçesinden taze güller geliyor. Alemde duyulacak kutlu bir avaz kaldı. Ufka bir bak yiğidim, inkılaba az kaldı. Çöküyor sırtımızda yükselen vahşi duvar. Heykeller kırılıyor, dökülüyor mumyalar. Toprağın sinesinde umut var, heyecan var. Okşadığın her kökten fışkırıyor bir bahar. Buzlar çözüldü, kıştan kuru bir ayaz kaldı. Ufka bir bak yiğidim, inkılaba az kaldı. Gözlerin ayet ayet büyüyen bir bebektir. Ellerin sokaklarda uçuşan kelebektir. Sana rehberlik eden ne cindir ne melektir. O bir insan-ı kamil, mücella bir dilektir. Ondan bize ebedi sürecek bir haz kaldı. Ufka bir bak yiğidim, inkılaba az kaldı. Bulanık akan sular durulacak yeniden. Gökyüzüne direkler vurulacak yeniden. Saadet menziline varılacak yeniden. Çağlar üstü bir nizam kurulacak yeniden. Cehaletin elinde lanetli bir saz kaldı. Ufka bir bak yiğidim, inkılaba az kaldı. Bu kan kokan coğrafya, bu çığlıklar senindir. Bu gözü yaşlı tarih, hıçkırıklar senindir. Yeryüzünde çiğnenen bütün haklar senindir. Prangalı hükümler, aydınlıklar senindir. Yıllardır uygarlıktan sana hep enkaz kaldı. Ufka bir bak yiğidim, inkılaba az kaldı. Salanma yiğidim, zaman bizden yanadır. Külümüzden yükselen duman bizden yanadır. Son durak, son ilahi ferman, iman bizden yanadır. Kapıları açacak coşkun bir niyaz kaldı. Ufka bir bak yiğidim, inkılaba az kaldı. Mahzenlerde beklemek ziyan artık yiğidim. Fecri sadık vaktidir, uyan artık yiğidim. Ateşlere girsen de dayan artık yiğidim. Hakikate dönüyor rüyan artık yiğidim. Zalimler için karar verildi, infaz kaldı. Ufka bir bak, ilerle, inkılaba az kaldı.

Rüveyda, ben sendeyim, sen bendesin Rüveyda. Önce korkunç azaba, kahra gömülüyorum. Sonra en büyük affa uğrayıp gülüyorum. Çatlıyor da mezarım, dışa vuruyor beni. Terazi, Rüveyda'ya divan kuruyor beni. Güneş aktı, ay söndü, parçalandı yıldızlar. Rüveyda, burada şimdi sen varsın, gözlerin var. Beyaz tüller içinde ruhun sarıyor beni. Sahibisin bu eşsiz muhabbet sarayının. Mağrur yükseliyorsun uluların katına. Huriler imreniyor sonsuz saltanatına. Elime tutuşturup kalbinin kadehini, sevgini şarap gibi sunuyorsun Rüveyda. Çiçek çiçek kalbime doluyorsun Rüveyda. Acı yok, intizar yok, eskide kaldı hasret. Devrini tamamladı endişe, korku, hayret. Buz ve köz tarih oldu, bitti zaman ve mekan. Zaman biziz, mekan biz, imkansıza yok imkan. Ömrünle sonundayız, ne de henüz başında. 33 yaşındayız, hep 33 yaşında. İçim sensin bu ilde, dışım sensin Rüveyda. Rüveyda, ben sendeyim, sen bendesin Rüveyda.

0: Maide 25-26. Hazreti Musa'nın duası. Musa:
1: Rabbim, sözüm kendimden ve kardeşimden başkasına geçmiyor. O halde bizimle şu sapkın halk arasındaki farkı gözet,
0: diye yalvardı. Allah şöyle icabet etti: O halde onlar o topraklardan 40 yıl mahrum kalacak ve şaşkın şaşkın yeryüzünde dolaşmaya mahkum olacaklar. Artık bu sapkın halk için kendini üzme.

0: Cabir.
1: Ya Cabir, ya Cabir.
2: Sen kudretinle her işi düzeltirsin. Sen rahmetinle her acıya şifa verirsin. Sen hikmetinle her hatayı düzeltirsin. Sen cebrinle her zerreyi yönlendirirsin. İşlerimi yola koy. Acılarıma şifa ol. Hatalarımı bağışlayıcı ol. İsyanlarıma engel ol.
0: Ya Aziz,
2: sen azizler azizisin. Sen izzet ve büyüklükte eşsizsin. Sana secdem sultanlığımdır benim. Secdelerimle aziz eyle beni.
0: Ya Emced,
2: sen izzet ve şerefte benzersizsin. Sen üstünlük ve yücelikte benzersizsin. Sen yüceler yücesisin. Sana kul olmakla yücelt beni.
0: Ya Hakim,
2: her şey senin hükmün altındadır. Senin hükmünle döner feleğin çarkları. Her şeyin dizgini senin elindedir. Senin hükmünle sürer kalbimin kıpırtıları. Her işin başı, sonu, ortası senin elindedir. Senin hükmünle can verir nefesler. İmkansızı mümkün eylemek senin işindir. Senin hükmünle söz olur heceler. Zıtlıkları yok etmek senin elindedir. Senin hükmünle kül olur ateşler. Hakim sensin. Hüküm senindir. Senin emrinle kul olur nefisler. Başkalarının korkusundan kurtar beni. Sana dayanıyorum. Sebeplerin kalabalığına bırakma beni. Sana yakarıyorum.
0: Ya Kahir.
2: Senin kahrınla karanlıklar alemi gündüzü siyah kefeniyle sarıp sarmalar. Senin kahrınla kışın beyaz kefeni ölmüş yerin yüzünü örtüp saklar. Senin kahrınla insan toprağa girip unutuşa yuvarlanır. Senin kahrın dilediğince tecelli eder. Dilediği yeri cehennem yapar. Senin kahrınla herkes haddini bilir. Dağlar denizlere yer açar. Senin kahrınla zıtlar buluşur. Ateş serinler. Taş yumuşar. Haddimi bilenlerden eyle beni.

Hazretine efendim. Melek insan hayrandır sünnetine efendim. Sen Habibi Hüdasın, mislin ve benzerin yok. Ne kadar şefkatlisin ümmetine efendim. Adalet ve hürriyet seninle kemal buldu. Bir kıl dahi geçmedi zimmetine efendim. Nice gözler vardır ki